0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Sağ ol, bizler de çok iyiyiz. Gelmene sevindik. Bizim programımızda
1: çok
0: sesinle, müziklerinle, bestenle
1: çok sağ ol.
0: Seni ağırlayacağız. Programımızın başında bir türküyle başladık. Bir fotoğraf eşliğinde. Sayın İbrahim Kalın hocamızın fotoğraflarını paylaşıyoruz ve o fotoğraflarla beraber müzik yapıyoruz. O anı yaşıyoruz. Aynı onun o anda çektiği fotoğraflar gibi. Nasıl?
1: Çok, çok güzel, çok güzel bir konsept olmuş. Kıymetli müzisyen arkadaşlarım ve siz çok güzel icra ettiniz
0: eseri.
1: Sağ olun,
0: çok teşekkür ederiz. Peki Beray'cığım, hangi eserle başlayalım?
1: Selanik türküsü olan Bülbülüm Altın Kafes'teyi icra edeceğim.
0: Tamam, peki arkadaşlarımızla beraber ben de sana eşlik edeceğim. Dinleyelim.

0: Beraycığım ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Biz de sana eşlik ettik. Çok da güzel
1: Çok
0: yorumladın.
1: sağ ol.
0: İkimiz de İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı
1: Evet.
0: mezunuyuz. Tabii sen bizlerden çok sonra başladın ve devam ettin. Biraz anlatır mısın okul durumunu? Ne zaman başladın, ne zaman bitti, hangi bölümden mezunsun?
1: 2008 yılında Türk Musikisi Devlet Konservatuarı İTÜ Ses Eğitim Bölümü Sanat Müziği girişliğim 2013'te bitirdim.
0: Evet.
1: 2008-2013 yılları arasında.
0: Harika.
1: Evet.
0: Bir türküyle başladın, bir senaryo türküsü. Ama sen esasında Türk
1: Evet.
0: Sanat Müziği bölümü mezunusun. Branşın o daha
1: Evet,
0: doğrusu.
1: branşım
0: Ama
1: sanat
0: türkü
1: müziği.
0: dersleri de aldınız tabii.
1: Evet.
0: Repertuar dersleri. Harika. Şimdi biz bir türküyle, bir beste daha doğrusu, bir Lütfü Gültekin bestesi, Bir Gönüle Aşk Girince eseriyle devam edelim.
1: Çok güzel.

0: Yüreğinize sağlık. Çok
1: Sağ
0: güzel
1: ol.
0: icra ettiniz.
1: Teşekkür ederiz. Ozan'la beraber müzik çalışmalarınızı yapıyorsunuz.
0: Evet, Ozan Sarıboğa'nın, eşim Ozan
1: Evet.
0: Sarıboğa prodüktörlüğünde 6 single'ım yayınlandı. Çalışmalara devam ediyoruz.
1: Ozan'a

0: Ben çok uzun yıllardan beri tanırım.
1: Evet.
0: Çocukluğundan beri tanırım. Hatta bir televizyon programı konuk olmuştuk beraber, denk gelmiştik. O zaman belliydi yani, bir cevvalliği vardı. Şimdi artık aranjör,
1: Evet.
0: prodüktör. Kendi projeleri var, senin projelerini beraber yapıyorsunuz. Şanslısınız, o da şanslı, sen de, çok güzel bir şey.
1: Evet, okul arkadaşım zaten İTÜ'den.
0: Harika, doğru.
1: Evet, aynı dönemdeyiz Ozan'la.
0: Başarılarınız daim olsun
1: Çok
0: Ozan'cığım.
1: teşekkürler.
0: Peki hangi eserle devam ediyoruz?
1: Şimdi Raz şarkı Geçsin Günler Haftalar eserine icra edeceğim. Bestesi Erol Sayan'a, yine Güftesi ve Hiç Enis Kor Yüreğe ait.
0: Hatıra diye geçen eser
1: Evet,
0: aslında, değil mi?
1: hatıra olarak
0: Peki,
1: geçiyor.
0: dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık Beray.
1: Çok teşekkürler.
0: Harikaydı.
1: Çok sağ ol.
0: Türküleri güzel yorumluyorsun, sanat müziğini
1: Ay
0: güzel
1: hocam çok
0: yorumluyorsun.
1: sağ ol. Çok teşekkürler.
0: Bestelerin de var. Belki biraz sonra bir tane dinleyeceğiz o bestelerinden de. Ama ondan önce ben Ahmet Kaya ile çalıştığım dönemlerde Ahmet abiden duyduğum bir eser vardı. Sana gelmek istiyorum diye. Türkü formasında bir beste. Ali Baba'ya ait. O eseri çalıp söyleyeceğiz. Sen de bir dinle bakalım.

0: Evet Beraycığım, demin bahsetmiştim biraz, senin bestelerin var ve bu programda da sanırım bir tane okuyacaksın.
1: Evet.
0: Nedir? Biraz bestelerinden, çalışmalarından biraz bahseder
1: Bu
0: misin?
1: beşinci single'ım Giden Bizdik. Bunda bir hikayesi var, dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim.
0: Of.
1: Cihan Unat hocam. Müzik
0: Çok sağ
1: eğitim
0: olsun.
1: hayatıma yön veren isimdi. İslam Teknik Üniversitesi yolunda cesaretlendiren isimdi. Onları da buradan anıyorum. Arkadaşımın adı da Gizem Çolaker'di.
0: Rahmet dileyelim.
1: Çok teşekkürler. Yani iki kayıp üzerine çıkan bir şarkı.
0: Peki dinleyelim o zaman.

0: Ağzına sağlık Beray.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok güzel bir eser. Beste çalışmalarına devam et. Zaten Ozan da yanında. Beraber çok güzel şeylere devam edeceksinizdir. Artık programımızın sonuna geldik.
1: Çok teşekkürler. Ben kıymetli müzisyen arkadaşlarım, abim ve sizle birlikte olmaktan çok mutluluk duydum. Sağ ol.
0: Rica
1: Yüreğinize
0: ederiz.
1: sağlık,
0: Sağ ol.
1: yemeğinize sağlık.
0: Ben her programda onların isimlerini ve onları tekrar tanıtıyorum.
1: Evet.
0: Çünkü gerçekten çok
1: Evet.
0: önemliler benim için de, müzik hayatı için de. Neyde Eyüp Can Açıkbazu, davul ve perküsyonda Cem Barış Sungur, kontrbasta Sertaç Çiğdem, cello'da Murat Süngü ve değerli eşim piyanoda Ozan Sarıboğa. Ve ben Ümit Yılmaz olarak seninle inşallah yolumuz yine kesişir.
1: İnşallah. Çok memnun olurum.
0: Ve son bir eserle ve birbirinden değerli İbrahim Kalın hocamızın fotoğraflarıyla beraber bir Ege türküsü okuyalım. Ne dersin
1: Olur,
0: çökertmeyi?
1: çok güzel olur.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ
1: Ben
0: ol.
1: teşekkür ederim.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

Efendim çok çok teşekkürler ediyorum bir Aslı olan şarkılarda. Tekrardan buluştuk. Çok güzel bir akşam olsun. Müzikle, keyifle dolu geçsin inşallah. Bugün çok güzel bir eserle başladık. Unutamam seni dedik. Şimdi öyle iki konuğum var ki şöyle anlatacağım. Bu konuklarım nereye gitseler oturmak yok. Nereye katılsalar eğlence garanti. Her düğünde, her nişanda, her kına gecesinde ve kadınların olduğu her yerde onlarsız eğlence düşünemiyoruz efendim. Şimdi değerli konuklarımı alkışlarla davet etmek istiyorum. Rumelili Orhan Kemal geliyor.

sesine. Bugün coşturman lazım. Denedesin diyorlarını bugün. Coşturmamız lazım.

0: Para da bizim olsun, şöhret de bizim olsun.
1: Ama önce sağlık.
2: Sağlık.
0: Sağlık olmadan hiçbir olmaz zaten.
1: Huzur. Her şeyden önce sağlık
0: vallahi
1: olsun.
0: O kadar büyük enerji. Vallahi çok
1: hoş
0: teşekkür
1: geldiniz.
0: Ederim. Vallahi yorulduk
1: sefalar
0: bugün.
1: Sefalar getirdi. Yoruldunuz mu? Şöyle alayım sizi. Gel.
0: Hayırlı
1: gel,
0: olsun
1: gel
0: diyorum. Çok güzel. Hayırlı
1: çok olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Bir ay oldu güzel. Allah'ım daha yeni
0: geldiler. Eniştemle az önce konuştum. Biraz dedikoduyu yaptı.
1: Peki,
0: bu
1: ya
0: şarkı dedi. Ben dedi istedim dedi. Az önce ilk söylediğin şarkıyı.
1: Unutamam seni. Evet.
0: Unutamam seni.
1: Canım benim.
0: Buradan da annem çok seviyor o şarkıyı. Buradan anneciğime gönderiyorum.
1: Ay hepsine
0: buradan
1: gitsin.
0: Sevgiler gönderiyorum
1: hepsine
0: efendim.
1: Hepsine gitsin. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Vallahi Türkiye'yi oynatan adamlar. Kocaman bir alkış hak etmiyor
2: teşekkür
1: mu?
2: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler.
1: Şimdi şunu herkes çok merak ediyor. Diyorlar ki hangisi Orhan hangisi Kemal? Yoklama var.
0: Orhan. Aslında aramızda 1,5 yaş var. Evet çok merak ediyorlar.
1: Evet,
0: abim Orhan, ben Kemal. Biz öz kardeşiz bazıları şey de zannediyor. İşte amcaoğlu ya da arkadaş
1: kuzen
0: mı? Benim abi öz kardeşim ve öz abim. İlk işi başlayan ve benim ustam bize bana bu işi öğreten.
1: Kaç yaş? Abim, yani yaş sorulmaz ama
0: 1,5 yaş var aramızda.
1: 1,5 yaş var.
0: 1,5 yani çok da yok.
1: ama sağ olsun, saygı çok önemli.
0: Kesinlikle bana işi öğrettiği için minnettarım ona.
1: Aslen
0: çok teşekkür
1: nereyiz
0: ederim.
1: Aslen.
0: Balkanlardan göç etmişik.
1: Evet.
0: Balkanlar derken şimdi işte Makedonya'dan kimimiz, kimimiz Bosna'dan, kimimiz Bulgaristan'dan, kimimiz Yunanistan göçmeniyiz. Ama ben hepsini topluyorum. Balkan göçmeniyiz diyorum.
1: Güzel.
0: Çünkü hepimiz aynı kültürdeyiz.
1: Gayet tabii.
0: Kesinlikle. Yaptığımız şarkılar desen
1: harika.
0: Halka.
1: Tabii ki. Hep oynatıyorlar.
0: Kaynanaları çekiştiriyoruz arada sırada. Arada sırada görümceleri.
1: Evet ne istiyorsunuz bu kayınvalidelerimden benim canım kayınvalideler?
0: Ama
1: ne
0: çekiştirmeden olur mu? Olmuyor
1: hep
0: da yani.
1: Kaynana,
0: biraz
1: hep kaynana.
0: Böyle ufak dokunmamız lazım arada sırada. Olmuyor şarkının tadı çıkmıyor.
1: Tadı
0: zevk vermiyor şarkı.
1: Ay ne fenasınız. Peki senin kayınvalidenle aran nasıl bakayım?
0: Buradan sevgiler gönderiyorum. Hiçbir şey yok aramda. Şükürler olsun.
1: İkisi de evli bu arada değerli izleyenler.
0: Kesinlikle.
1: Çok
0: iki
1: güzel
0: tane benim kızım var.
2: Benim de bir oğlan bir kız var.
0: Bir oğlan bir
1: maşallah
0: kız var.
1: Maşallah.
0: Dördü de bir arada büyüyor zaten. Biz aile apartmanında ikamet ediyoruz. Dördü de hepsi bir arada
1: ay ne
0: büyüyor
1: kadar
0: böyle.
1: Ben şeyi çok seviyorum. Bütün böyle hani aile apartmanında hepsi bir arada. Ne kadar güzel.
0: Sizin
1: bir şey.
0: Sizin enişte kim oturuyor?
1: En üstte
2: genel
1: bir de
2: merkez,
1: anne oturur.
0: Anne
1: en üstte oturur.
0: Şimdi Balkan
1: bak,
0: göçmenleri bilir çünkü.
1: Şimdi anne en üstte oturur evet, arada böyle bir bakar.
0: Kesinlikle. Aynı. Onlar yapıyor işte. Biz o kültürden hala devam ediyoruz. Bazıları bize inanmıyor. Biz gerçekten de en üstte işte aile apartmanındayız. Abim, ben, annem. Şükürler olsun çocuklar da bir arada
1: sizde
0: büyüyor.
1: Sizde de hani bayramda böyle hani var mıdır anneye kahvaltıya gitmek?
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Tabii, hala tabii örf adetlerimiz
0: hala
1: devam.
0: Ama
1: helal
0: bizim İçişleri
1: olsun
0: Bakanı ya o yüzden o biraz.
2: Evet.
0: Anneye biz öyle diyoruz.
1: Değil mi?
0: Biz
1: peki eşleriniz
0: öyle
1: anlaşıyor mu?
0: Çok.
1: Her şey yolunda.
0: İkisi de anlaşıyorlar.
1: İkisi de maşallah.
0: Olsun.
1: Yalnız börek
0: yok
1: getireceklerdi. Bu börekler pişti
0: börek
1: mi? Neredeler bu börekler?
0: Börek
1: Arnavut
0: şey
1: böreği meşhur ya.
0: Aslında buradan gelirken bizim Aslı'ya buradan sesleneceğim. Bir an önce böreği buraya getiriyorsun. Pişirmemiş boşnak böreğini. Ben dedim ki ben gidiyorum geç kalmayayım sen gönder.
1: Dedim, dedim bari orkestra arkadaşlarım misafirlerime ikram edelim. Çünkü
0: kesinlikle
1: o kadar özel ki o bölgenin hamur işleri çok güzel olur.
0: Çok güzel. Kesinlikle.
1: Buradan selamlar sevgiler olsun.
0: Balkanlara.
1: Şimdi ben bir Türk müziği okuyayım mı şöyle bir.
0: Biz de dinleyelim.
1: Birlikte siz de eşlik edebilirsiniz. Baki Duyarlar'ın bir
0: bence
1: eseri vardır. Allah rahmet eylesin. Benim ilk Türk müziği hocam da Baki Duyarlar'dı. Kendisinden bizzat o eseri geçtim. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?
0: Eyvah.
1: Hadi buyurun.

0: Teşekkürler. Teşekkürler. Ne kadar güzel eşlik ettiniz.
1: Gelin, teşekkür ederiz.
0: Vallahi harika. Nereye oturmak istiyorsun? Sen kıpır kıpırsın. Bulamadın bir yer. Her yere yakışırız biz. Üçümüzü şöyle evet. Görelim. Sevgili
1: şimdi daha güzel
0: yönetmenim.
1: Evet, şimdi bak ne kadar güzel durdu değil mi?
0: Ay çok. Ama ben dedim yönetmenime. Bak yönetmenim, kulağıma söyle nasıl olduk?
1: Ya böyle daha güzel olduk.
0: Şimdi o zaman müzik aşkı nasıl başladı? Değerli izleyenler, beyefendiler, kuyumcu. Gerçekten yani.
1: İlk başta tabii Orhan yine.
0: Gerçek duydunuz, kuyumcular. Altının durumu nasıl diye soralım önce. Yükseldi mi bugün, ne oldu?
2: Yükseliyor. Şu an yukarıya doğru gidiyor.
0: Ha, iyi. Hayırlı
2: devam
0: olsun.
2: Edecek.
0: Altın hayırlısı yükselişte. Olsun.
1: Altından hiçbir zaman bence vazgeçmeyelim. Öyle yok düştü vesaire bir şey diye. Altın her zaman en güvenli
0: altındır
1: yatırım
0: aracı. Peki siz
1: araçlı.
0: Bu piyasadan nasıl geçtiniz? Yani şarkıcı nasıl oldunuz?
1: Orhan ilk yine. Ben yani. Yine kuyumculuğa devamdı.
0: Evet.
1: Orhan sahnelere çıkıyordu.
0: Tamam.
1: Ondan sonra...
2: Ama biz bu işi her zaman ilk iş gibi görmedik.
1: Hiçbir yani zaman için garanti gibi görmedik.
2: Normal kuyumcuyuz biz. Bu keyif işi diye çıkıyoruz.
0: Vay canına, keyif işine bakar mısınız?
2: Keyif.
0: Ama bayağı bir keyifli olsa gereksiz.

0: için. Çünkü bir dakika, ayda kaç düğün, kaç kına, kaç konsere gidiyorsunuz ya? Şimdi burada biz bizeyiz. Kimse yok. Herkes bizden. Sevgili
1: Ayın
0: izleyicilerimizden.
1: hemen hemen
0: Kaç tane gidiyoruz
1: bugün
0: hakikaten?
1: Pazartesiden pazara kadar her gün konserdeyiz. Ben iş olarak söylüyorum. Konser yani iş olarak söylüyorum. Ama şükürler olsun eğlendiriyoruz. Demek ki o
0: Evet.
1: enerjiyi veriyoruz ki gidiyoruz.
0: Bence de.
1: Senin kadar olmasak da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
0: Estağfurullah,
1: Hani
0: estağfurullah. Tamam, ben de bir program sunuyorum şöyle
1: evet.
0: böyle ama gerçekten
2: Estağfurullah.
1: Senin yaptığın bizim yaptığımızdan daha zor. Çünkü ben senin programlarına devam ediyorum.
0: Programlarımız evet.
1: Çok
0: Daimi
1: zor bir şey.
0: konuklarımdan burada da beni yalnız
2: Gerçekten zor bir
0: bırakmadılar.
2: şey.
1: Ben az önce eniştemle
2: Zor.
1: de konuştum. Nasıl kaldırıyor dedim. O dedi çalışmazsa dedi.
0: Yaşayamaz.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten seviyorum. O zaman biraz çalışalım. Siz bir şarkı söyleyin, ne
1: İyi hadi
0: dersiniz?
1: bakalım o zaman hep beraber söyleyelim yine aynı
0: Hadi.
1: şekilde.
0: Hadi bakalım.
1: Hangi
0: Sıradaki
1: şarkıyla?
0: şarkımızı söyleyeyim bakayım.
1: Nerede yedin paraları söyle. Ömrümü yedin. Nerede? Altınların vardı diyor.
0: Nerede
1: Bitti
0: yedik
1: mi?
0: bu paraları?
1: Neredeydin? Altına yatırmadın yedin paraları.
0: Hadi
1: Hazır
0: buyurun.
1: mıyız?
0: Hadi buyurun.

0: Paramızı tutalım.
1: Evet, şimdi
0: şarkılar
1: şarkıları nereden buldunuz? Bu beste kimin mesela?
0: Bu beste besteleri vallahi şey yapmadım.
1: Ha, sizin besteniz değil
0: değil
1: yok, mi bunlar?
0: Bizim değil.
1: Var mı besteniz?
0: Kesin.
2: Öyle bir kabiliyetimiz yok. Satın alıyoruz.
0: Kabiliyetimiz olduğu zaman yapacağız.
1: Yani efendim şöyle demek istiyorlar. Şarkılarında diyorlar ya para bizde. Para bizde, bastırıyoruz alıyoruz şarkıları
0: ama
1: diyorlar.
0: Ama öyle oluyor ya. Genelde evet. Çünkü ama şarkıyı da seçmek çok önemli. Şimdi tamam şarkı aldım,
1: evet,
0: para verdim de olmuyor.
1: Bravo.
0: Şarkıyı seçmek.
1: Kim seçiyor? Hanginiz mesela daha çok kokuyu alıyor?
0: Beraber bir şey istişare yapıyoruz. Ayrıyeten bizim hani reyting mekanizmamız düğünler. Eğer ben evet. Düğünde o şarkıyı söylüyorsam insanlar da bana eşlik ediyorsa benim için o

0: şarkı yıldız
1: en
0: bir
1: iyi
0: şarkı.
1: şarkı.
2: O şarkı tutmuştur.
1: Tabii.
2: Yani izleyicilerimizin kalbine girdiyse olay bitmiştir.
1: Abi.
2: Siz de girdiniz izleyicilerimizin kalbine. Kaç yıl oldu?
0: Kaç yıl oldu? 15 yıl oldu mu?
1: 15 vardır evet.
0: İlk aynen 2007 da. Yok fazladır. 2007'den bu yana.
2: Şöyle gel bakayım kardeşinle yan yana şöyle bir dur bakayım.
0: Abiciğim.
2: Kaç yıl oldu bakayım?
0: Ay. 2007'de ilk albüm çıkarttık.
2: Evet.
0: 2007'den bu yana 20 yıl mı oluyor? Yaşımız
2: da
0: çıktı.
2: Oldu valla. Peki mesela 19. Siz hani televizyona işte bana konuk çok sık geliyorsunuz falan. Şimdi sizin şarkınız tuttu, para bizde patladı.
0: Yanılmıyorum, evet,
2: değil mi? İlk. Sokakta yürürken ilk sizi tanıdıklarında ne hissettiniz? Sevgili
0: yok,
2: Kemal
0: herhangi
2: Orhan.
0: Bir şey kesinlikle öyle bir şey hayır, olmadı
2: aa,
0: ki ben
2: Orhan
0: burada
2: Kemal.
0: Ya kesinlikle oldu
2: olmadı
0: ama
2: böyle
0: bizim
2: şey?
0: Öyle bir şeyimiz olmadı yalnız işte ben havalanayım vesaire şöyle bir şey
2: hayır,
0: hiçbir zaman
2: mı?
0: Olmadı oluyor sana
2: mi?
0: Hayır sanatçı kaprisine giremedim
2: sevmem öyle
0: yapamadım
2: izleme.
0: Onu
2: yapma.
0: Keşke becerebilsem
1: evet
2: yapma
0: vallahi yapamadım
2: yakışmaz
0: burada.
2: Size
0: kesinlikle
2: siz çünkü mütevazi insanlarsınız
0: ayrıca
2: o insana dair bir şey değil
0: ona nazaran o kadar yine aynı şekilde şarkılar var ki sen havalı geliyor yani o kadar bilmeyin manken kim? Gibi gelinin
2: bugün
0: bir ton
2: neler
0: şarkılar
2: başka
0: var.
2: Hazırladınız bizim o kadar, için
0: ama sizin için özel kaynanalara biraz
2: kaynana
0: dokunayım
2: var.
0: Dedim bugün
2: ay,
0: dedim.
2: Çok güzel şarkılar var değerli izleyenler sakın kanal değiştirmeyin daha neler neler gelecek
0: o zaman bence Aslı Yüneli dinleyelim
2: ben bir tane
0: önce.
2: Okuyayım
0: hemen
2: okuyayım
0: biz.
2: Tamam
0: hadi bakalım seni dinleyelim bir
2: o zaman ne okuyayım yalan okuyayım mı? Bir değişiklik olsun. Hadi bakalım. Hani sevgili Tan Taşçı'nın çok güzel bir şarkısı vardır. Onu söylemeye çalışalım. Olur mu? Buyurun şefim.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bu kadar mı yakışır?
0: Ya.
1: Vallahi çok yakıştı.
0: Beğendiniz mi?
2: Gerçekten süper.
1: Keşke bu tarz şarkıları okuyabilsem ama harikasın.
0: Ben öğretirim size.
2: Denedim de gülme krizi geliyor bana
0: gerçekten
2: böyle.
0: Gerçekten mi?
1: Yani benim böyle bir şey okuma. Böyle
0: hiç mi yok?
1: Şey şarkıları böyle ranga ranga böyle şarkılara alışmış.
2: Gülerim ben böyle şarkı söylediğim zaman.
0: Ya mesela eskilerden sevdiğiniz bir şarkı yok mu
1: işte
0: ya?
1: Düşsene Orhan o moda girdiğini düşün. Ben gülerim başta.
0: Nasıl geçti habersiz nasıl geçti mesela? O güzelim yılın. Yok mu? O
1: Orhan
0: da mı yok?
1: Orhan niye gülmeden okuyamıyor? Nasıl?
2: Kemal sen
0: gülmedi.
2: Oku.
0: Allah gülmekten ayırmasın diyelim. Amin, ne diyelim amin. Ya?
1: Biraz
0: aslında gülmeye çok ihtiyacımız sanki. Var.
1: Kesinlikle.
0: Sevgili Raci'cim, Raci şu an benim orkestra şefim Raci Ergüzel ve orkestrama da bir alkış rica edeyim. O zaman canım benim, sevgili babası Tarkan Bey, o da Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeydi. Biz iki öğrenciydik. Ve düşünebiliyor musunuz, o yıllardan bu yıllara hiç yollarımız ayrılmadı. Sahnede hep
1: evladıyla birlikte
0: çalıştık. Birlikte.
2: Allah ayırmasın.
1: Genç bir arkadaşımız zaten.
0: Çok genç ama Türkiye'nin en özel, en önemli virtüözlerinden, keman sanatçılarından bir tanesi çok genç yaşta. Benim bütün ekibim o kadar değerli ki, şöyle bir alkış hak ediyorlar.
1: Ay, ay, ay. Evet.
0: Benim yol arkadaşlarım.
3: Abi kaynana.
0: İyi ki varsınız. O kadar emekçiler burada erkenden gelip provalarımızı yapıyoruz. Hiç bıkmadan, usanmadan. Ama neden biliyor musun? İşimizi aşkla ve sevgiyle yapıyoruz her zaman. Ve ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir sosyal sorumluluk projesi. Her zaman çalışmaya destek veriyoruz ve bugün özellikle yine destek vermiş olduğum bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul Valiliğimizin himayesinde yürütülen ve çok kıymetli projelere imza atıyorlar. Özellikle Türkiye 100 Yılı Çocukların Projesi'yle LGS'de üstün başarı gösteren ve İstanbul'da eğitim hayatına devam eden öğrencilerimize burs ve gelişim desteği sağlıyorlar. Bu proje sadece maddi destek vermiyor arkadaşlar. Geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını, doktorlarını, yöneticileri yetiştirmeye katkı sunan bir proje. İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül Beyefendi'nin öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar eğitimde fırsat eşitliği adına çok değerli bir örnek oluşturuyor. Gerçekten öyle. Ben de çocuklarımızın hani eğitimine ve hayallerine katkı sağlayan bu güzel projede gönülden destek vermiş olmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü inanıyorum ki ben bir çocuğun hayatına dokunmak ülkenin geleceğine dokunmaktır. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve siz bize konuk olduğunuz için ben sizin adınıza Aslı Hünel olarak ben de buradan duyuruyorum. Bir bağış yapıyorum yine.

0: bir farkındalık olsun. Hepimiz bir şeyler yapalım birileri. Çünkü bir yerde biz hani yardımımızı, bir elimizi uzatmamızı bekleyen insanlar var ve bir el uzatmayla insan hayatında çok güzelliklere vesile olabilirsiniz. O sebeple her platformda ben bunları hep anlatmaya, söylemeye çalışıyorum. İnşallah hani kalbimdeki bu düşünceyi doğru ifade ediyorumdur. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Ve şimdi şarkıyla devam edelim istiyorum. Hazır
1: Hadi
0: mısınız?
1: Hadi bakalım aslanım.
0: Peki ne devam var edeyim. Sırada? Kaynana. Bak kaynanalara dokunmayın dedim.
1: Şimdi bu kaynananın hikayesini anlatmak istiyorum. Hani belki aslanım bizi tanımıyordu o evet. zamanlar. Rahmetli Adnan Şenses'in yanında gördüm ilk.
0: Manevi babam.
1: Beni Zeytinburnu'nda bir tane şeyine çağırdı.
0: İstasyonu vardı.
1: İstasyonu vardı. Çağırdı. Bir tane şarkı vardı. İlk çıktığım şarkı ama 2010 yıllarında ilk
2: Ben bir karabiberim. Yuvarlanır giderim.
1: Çok konuşma kaynana kızını alır giderim evet. diye şarkı. İlk başka bir taraftan aradı yapımcı. Sonra Adnan abi aradı. Sağ olsun.
0: Ben oraya o gün orada mıydım siz geldiğinizde?
1: Yok ondan önce o başka bir yere çağırdı başka bir geceye. Orada gördüm ben aslında ilk sizi.
0: Ay canım
1: ondan
0: ya.
1: Sonra tanıdım aslında ama senin haberin bile yoktu.
0: Ay canım benim ya ne kadar buradan, güzel bir anımız var aslında değil mi?
1: Allah rahmet eylesin.
0: Adnan
1: zamanında...
0: Şenses'i nur içinde Rabbim mekanında dinlendirsin inşallah.
1: Kesinlikle,
0: huzurla inşallah
1: kesinlikle.
0: Canım benim.
1: Şarkıyı o zaman rahmet istemişti. Dedi. Rahmetli'ye de 9-8 o kadar yakışıyordu
2: çok.
1: Ki.
2: Roman havalarının imparatorudur.
1: Kesinlikle. Çok da yakışıyordu.
0: Yani biraz da siz ondan mı esinlendiniz?
2: Tabii çok seviyorduk biz Adnan
0: Onun
2: Cezim.
0: Ruhuna Acayip gitsin hadi.
2: Hadi gitsin.
0: Olur mu?
1: Şöyle bir kaynanaların da kulağını çıtlanmış olalım
0: hadi
1: şöyle.
0: Bakalım.
1: Kaynana hazır mısın? Hadi bakalım.

0: Şarkı bestekarı ve yok, ben ona bakmıyorum.
1: Nereye bakıyor? Sevdiğim iki gözüm ve... ellere yar oldu.
2: Eyüp Sezer'dir yazarı.
0: Aslında
2: Gülay,
0: kızı da
2: şarkıcı
0: var.
2: Gülay, Gülay'ın babası.
1: Öyle mi?
0: Kesinlikle.
1: Tabii. Ne güzel.
0: Çok acıklı bir
1: hikayesi
0: aslında
1: var.
0: Ama işte
1: kara

0: Mesela sanat hayatınızda tamam siz çok güzel bir ticaret insanısınız, iş insanısınız. Lakin müzik devam edecek herhalde hep.
1: Müzik biraz da işte müziğin de şeyi doğurdu artık. Farklı yönlere de gitti. Tabii biz elimizden geldiğini yapabiliyoruz ama gittiği yere kadar gidiyor diyeceğiz ama biz yine ticaretimize her zaman bakacağız tabii ki.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Devam.
0: Peki
2: Kesinlikle.
0: hani bir idealiniz var mı müzik anlamında, sanat yolculuğunuzda? Çünkü herkesin bir ideali vardır. Sizin nasıl bir
1: Geldiğimiz
0: idealiniz
1: yere
0: var?
1: kadar geldik artık. Bunun üstüne nereye
0: Ben
1: gelebiliriz
0: öyle
1: ki?
0: düşünmemi. Bence sen öyle düşünmüyorsun. Bak gözleri parlıyor bak.
1: Orhan
0: Abinin
1: değil mi?
0: göz abiydin değil mi? Bak
2: Evet.
0: Ha.
2: Yani
0: Abi
2: müzikle
0: de
2: değil de
0: göz
2: ticarette
0: oranda
2: biraz daha yükselme gibi bir şeyler düşünüyoruz.
0: Ticaret.
2: Tabii yani.
1: Ticaret daha iyi sanki. Yani bu bizim
0: Bence sizin artık sanat ruhunuza işlemiş.
2: Evet, bırakamıyoruz.
0: Size böyle baktığımda ne görüyorum biliyor musunuz? Böyle hani komedi filmleri var ya bak şimdi yan yana geldiğinizde bence siz harika bir komedi dizisinde oynar mısınız?
1: Ay.
0: Yanılıyor muyum? Değerli izleyicilerimiz var şu an konuklarımız var stüdyomuzda. Haksız mıyım?
1: Aslında
0: Olmaz mı?
1: öyle deme, çektik 40 yalan
0: Değil
1: diye
0: mi
1: bir film çektik.
0: Fatmacığım, Servetçiğim, Volkancığım? Olmaz mı şimdi yani?
1: Şeyi söylemek
0: Bir
1: istemiyorum.
0: kalksanıza ya Allah
1: Bak,
0: aşkına.
2: Zeki
1: yok
2: Alasya,
1: öyle
2: Metin
1: deme.
2: Akpınar.
0: Bak değil.
1: Vallahi bak, 40 yalan diye bir Trakya filmi çektik. 40 yalan.
0: Çektiniz mi?
1: Aa, lütfen.
0: 40 yalan.
2: 40, 40 yalan.
0: Siz yalancı mıydınız orada?
1: Evet.
2: Yok. Tahsin var orada 40 yalan.
1: 40 yalanda bir Tahsin var Trakyalı. Orada oynadık. Bir şeyler oldu sanki.
2: Sinemalarda
1: Bilmiyorum.
2: Falan bayağı
0: Ciddi
2: güzel
0: olmaz.
2: geçti tabii.
0: Pandemiye mi denk geldi? Benim hiç
1: Pandemi,
0: haberim olmadı.
1: Pandemiye denk
0: Bak,
1: geldi.
0: anladım yoksa mutlaka izlerdim.
1: Film patlamadı yani.
0: Çünkü şey çok yok yok. Siz o, hani o döneme denk gelmiştir mutlaka. Çünkü enerjiniz çok güzel. Çok doğallar. Yanılıyor muyum?
1: Kesinlikle.
0: Bir alkışlayalım mı?
1: Ay, teşekkür ederim.
0: Konuklarımızı.
1: Bak yine böyle olmuyor. Bak bak,
0: Tamam
1: böyle
0: hadi
1: olunca
0: gelin.
1: çok güzel oluyor
0: Şimdi dur.
1: ya.
0: Yani
1: Şu resmi bak.
0: Dur şimdi. Ben buradan bir ideal size nakşettim. Dedim ki
1: Evet.
0: bir komedi yapabilirsiniz. Şarkılarınızla birlikte bir müzikal
1: O zaman
0: yapabilirsiniz.
1: yönetmenlere
0: Bak
1: duyurulur burada.
0: müzikal olursa ben de olurum size
1: Tamam.
0: söyleyeyim.
1: Hep
0: Çünkü
1: beraber.
0: o benim çocukluğumdan beri müzik kariyerime, yolculuğuma başladım. Hep bir müzikalde oynamak vardı. Çünkü benim siz bilirsiniz, programı izleyicilerim de bilir. Hani o tiyatral halim vardır, o komik halim herkesimiz programda çıktı o hallerim. Ve size de
1: Eyvah.
0: çok yakışır.
1: Ay cansın.
2: İnşallah.
0: Böyle bir
1: Her
0: hedef
1: zaman.
0: bence koyun önünüze ve sizi sevenleri sessiz
2: Olabilir.
0: bırakmayın.
2: Olabilir Kemalciğim,
0: Değil
2: değil
0: mi?
2: mi? Yani.
1: Bence Aslanım diyorum ama o bizim ailemizden birisi.
0: Çok
1: Her zaman
0: teşekkür edeceğim.
1: bizleri nerede görürsen gör. Biz
0: Ay.
1: sizde sende saygıyı kusur etmedik. Siz de
0: Estağfurullah.
1: bizde aynı
2: Eniştemi de
1: şekilde.
2: seviyoruz
0: Her
2: gerçekten
0: zaman.
1: Senden biraz
2: Gönülden.
1: daha çok seviyorum ama olsun. Sonuçta eniştem benim o.
0: Ne
1: Kral.
0: güzel. Çok
1: Eniştecim bizi
0: teşekkür
1: görür
0: ederim.
1: görmez burada hemen geldi yanımıza.
0: Ay.
1: İkiniz
0: Sağ
1: çok iyi bir
0: olsun. Çok
1: çiftsiniz. Çok
0: teşekkür ederim.
1: yakışıyorsunuz. Rabbim
0: Sizler de
1: inşallah
0: öylesiniz. Sizlerin
1: kesinlikle
0: eşleri
1: bizi.
0: de gel. Peki bir şey sorabilir miyim? Şimdi benim eşim hani beni ünlü bir kişi olarak tanıdı ve zaten hani sesimi severek aşık olmuş yıllar öncesinde. Hani sizin eşleriniz, hanımlarınız kıskanıyor mu sizi? Böyle kıskançlıklar
2: İlk
0: oluyor mu?
2: zamanlarda
1: Oluyor.
2: kıskanıyordu ama
1: Orhan
2: şimdi
1: bir şey söyledi. Ne
0: ne?
1: söylemiştin onu?
2: Kemal, ilk evlendik böyle gidiyoruz sahnelere. Baktım bizimki mıdırım kırın etmeye başladı.
0: Evet.
2: Hemen bir akşam bir annene yemeğe gidelim dedi. Gittik, bak dedim, baba siz beni alçıpancı ya da abajurcu almadınız. Ben şarkıcıyım.
0: Oo,
2: Gördünüz aldınız. Onun için
0: bak.
2: yol yakınken geri dönebiliriz. O saatten sonra bir daha.
1: Orkestra duydunuz değil mi?
2: Tövbe.
0: Yani böyle bir hemen
1: Biz
0: koydun yani.
1: alçıpancı
2: Tabii
1: mıyız?
2: ilk başta tavrı koyacak ki
0: Dur.
2: sonradan.
1: Kesinlikle
0: Bir dakika
1: sahne.
0: peki sen ne yaptın?
1: Ben zaten görüyordu, biliyordu. Yani ne yapabilir ki
0: Ha
1: bir şey
0: sen
1: diyeyim.
0: ünlüydün o zaman yani
1: Tabii
0: evlendiğinde.
1: yok, ünlü
2: Kemal de
1: değildim ama
2: benden gaza
1: yani.
2: geldi herhalde. O
1: Orhan benden. Ya sen şimdi niye evde
0: Beni
1: bizi kavga
0: sevdi.
1: ettirmeye çalışıyorsun?
0: Vallahi.
1: Aşkım öyle bir şey
0: Bak.
1: yok, merak etme. Hiçbir şey, öyle bir şey demedik zaten. Kavga
0: Maksadım
1: etmeyiz.
0: şu. Maksadım şu. Ben biliyorum çünkü sizin eşleriniz sizin işinize inanılmaz saygı gösteriyorlar.
1: Kesinlikle öyle
0: Ve
1: biz
0: sizi
1: ya.
0: destekleyen hanımefendileriniz var. Şimdi siz benim eşime iltifat edince ben de evde sizi
1: Evet.
0: izleyen eşlerinize nasıl iltifat etmem? Çok aslan
1: Buradan
0: gibi
1: kucak dolusu
0: iki
1: sevgiler.
0: beyefendi gerçekten işlerini yapıyorlar. Namuslarıyla hani her zaman sevgileri ve saygılarıyla gidiyorlar. Allah yuvanızda sizi
1: Amin
0: ailenizle, çoluğunuzla,
1: cümlemizin.
0: çocuğunuzla mutlu etsin inşallah.
1: Amin cümlemizin
0: Şimdi
1: inşallah.
0: benim birçok Adanalı izleyicilerimiz de var. Benim eşimin de baba tarafı Adanalı. Bir Adana'ya gidek mi diyelim mi?
1: Hep beraber söyleyelim o zaman.
0: Öyle mi? Daha vaktimiz
1: Buna
0: var mı?
1: kesin.
0: Aa yönetmenim ne diyor? Bir şarkı varmış. Müjgan.
1: Onu mu yapalım?
0: Ay Müjgan'ı yapın sonra biz Adana'ya
1: Tamam,
0: gidek mi
1: Müjgan
0: diyelim.
1: yapalım o zaman.
0: Ha?
1: Hazır
0: Olur
1: mıyız
0: mu?
1: Müjgancılar?
0: Hadi o zaman. Hazır mıyız arkadaşlar?

0: Müşkat! Müşkat!
1: Aslı! Tüm müşkanlara da sevgiler gönderelim. Ne diyorsun? Vallahi.
2: Güzel bir şarkı.
1: Ama
2: bu da.
1: Bir şöyle bir 9-8'lik ritim rica edeceğim ben.
2: Evet.
1: Bir. Şöyle bir coştur bakalım.

0: orkestram. Helal olsun. Çok teşekkürler ediyoruz.
1: Siz teşekkür ederim.
0: Programımızın, yayınımızın sonuna geldik. Çünkü güzel bir potpourri var, hep birlikte söyleyelim. Beraber. Ama bir şey söylemek isterseniz, sizi seven izleyicilerimize mikrofon sizin.
2: Efendim, öncelikle TRT ailesine sonsuz teşekkürleri sunuyoruz.
1: Sonsuz teşekkür
2: Kesinlikle
1: ediyoruz.
2: Kesinlikle biz bir aileyiz zaten. Hiçbir zaman
0: teşekkür ediyoruz.
2: Yabancı görmedik. Kendi evimiz gibi girdik, çıktık.
0: Çünkü burası bizim televizyonumuz. Ayaklarınıza bizim sağlık olsun.
2: Bizler
0: sevgili Orhan Bey,
2: Kemal.
0: Yine her zaman bekliyoruz bu güzel enerjiniz
2: tekrardan
0: ve neşeniz.
2: Allah hayırlısı olsun. İnşallah. O kadar güzel bir program ki.
0: Çok teşekkürler.
2: Seninle daha çok böyle taçlanmış program.
0: Çok teşekkür. Böyle ortanızda mı geçiyorduk?
2: Evet.
0: Hemen ortaya geçelim. Adana'ya gidek mi? Hazırlayalım. Değerli izleyenler, iyi ki bizimle oldunuz. İyi ki bizimle oldunuz. İyi ki varsınız. Kalbinizden geçen ne varsa sizi bulmasını diliyorum. En derin sevgi ve saygılarımı lütfen kabul ediniz. Hoşça kalın, görüşmek ümidiyle efendim.

0: Sevgili dostlarım merhaba. Bugün Antalya Kale içindeyiz. Mehmet Koparan ve Ümran Gülcan konuklarım olacak ama önce...
1: Hocam hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun hocam.
2: Hoş bulduk.

Sevgili dostlarım, Antalya Kale İçi'nin otantik ortamına gelince içimden geldi. Ne zamandır okumadığım klasik bir Antalya türküsüyle açtık programı ve şimdi Mehmet Koparan konuğumuz.

0: Mehmet, Süleyman Yakan'ı bilirsin.
1: Bilmem mi? Süleyman Hoca'nın selamlar, sevgiler.
0: Ya ondan da Taziye'de çekim yaptık. Bir onun of çekişi güzeldi. Bir de senin of çekişin hoşuma gitti. Böyle yüreğime işledi vallahi.
1: Abi demek ki yüreğimizde bir yara var. Evet. Süleyman Hocam'la beraber. Yok aslında da yani türküleri çok seviyoruz. Yıllardır bu türküleri söylediğimiz için, bu kokuyu iyi hissettiğimiz için. Belki de ondandır. Onun özlemi, onun hasreti, onun sevgisindendir belki de abi.
0: Mehmetciğim ne yapalım? Hadi bir türkü de açalım.

0: Verin. Teşekkürler.
1: Kadınlara bağlama çalmayı çok yakıştırıyorum. Sevgili Ümran Gülcan tambura bağlamayı, ben de cura sazımı aldım. Güzel bir Antalya türküsü çaldık sizin için.

0: Güzel oldu Cuma, değil mi?
1: Bence çok güzel oldu.
0: Harika oldu ya vallahi. Ay, ben seni niye bu kadar çok seviyorum ya?
1: Teşekkür ederim abi, duygularımız karşılıklı.
0: Bu halk müziğine olan katıksız sevgini hissediyorum belki senin.
1: Teşekkür ederim.
0: Ondan olabilir, kültürüne olan bağlılığın.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen okullusun aynı zamanda değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı mezunuyum.
0: Evet.
1: 2016'da mezun oldum. Sazımızı, müziğimizi, kültürümüzü, geleneğimizi, göreneğimizi çok seviyoruz.
0: Evet, Gazipaşa'da yaşıyorsun.
1: Evet, Gazipaşa'dayım. Gazipaşa'da yaşıyorum.
0: Bir ara senin okulun mu vardı? Yanlış mı hatırlıyorum ben?
1: Öğretmenlik yaptım.
0: Öğretmenlik yaptın,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, yaptım. Bir dönem yaptım.
0: İlkokula mı giriyordun, ortaokullara?
1: Ortaokuldu.
0: İlkokullarda müzik öğretmenleri var mı? Hayır. Devlet okullarında?
1: Yok.
0: Yok değil
1: yok
0: mi? Yani nasıl öğreniyor bu çocuklar müziği?
1: Sınıf öğretmenleri öğretiyor abi.
0: Ha, bu zor bir şey ama sınıf öğretmenleri için büyük zorluk bu, öyle değil mi? Yani
1: kesinlikle.
0: Bilmediğin ya da uzman olmadığın bir konuda çocuklara müzik öğretmenliği yapabilmek. Hani meraklılar için falan belki hobisi olanlar için bir derece ama çok zor. Aslında ilkokullarda da müzik öğretmenliğinin olması lazım.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Ortaokul geç çünkü, geçmiş olsun ortaokul. Hele hele müzik öğretmenlerin bir de nasıl piyano çalıyorlar, bağlama da çalması lazım diye düşünüyorum ben.
1: Şartı koşmak lazım.
0: Bu şeye kadar gidecek o zaman. Tamam, müzik öğretmeni yetiştirilen okullara kadar gidecek yani.
1: Evet.
0: Değil mi? Eğitim fakültelerine kadar gidecek. Peki ben sana desem ki içinden ne geliyorsa onu çalar.
1: Abi ben zeybek hastası bir insanım. Zeybek çalarım.
0: Hadi çal hadi.

0: bilmiyorum. Valla neredeyse kalkıp oynayacaktım da daha bu kaya aldık artık.
1: Unutmuşum biraz ama. Birkaç çöktüm, yerde gittim.
0: Çakalı çökerttin değil mi?
1: Çöktü mü bilmiyorum.
0: Valla çakal çökerttim ha. Çökerten zevi. Ne güzel bir zevi bu ya.
1: Çok. Ben çok seviyorum abi.
0: Doyamıyorum yani bunu dinlerken de, çalarken de çok hoş. Evet. Hadi o zaman şimdi başka bir türkü çalalım. Ne çalalım?
1: Kendi yöremin, kültürümün, Gazi Paşa'mın türküsünü çalalım mı?
0: Tamam. Hadi bakalım.

Evet dostlar, bugün de bizden bu kadar. Antalya deyince hep deniz, kum akla gelir ama bir de buranın otantik türküleri var, yörük havaları. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Hoşça kalın.

0: Benim adım Yalçın, soyadım Kırık Kulak, 13 yaşındayım. Keman çalıyorum, ritimli vurmalı aletleri çalabiliyorum. Neredeyse sülalecek müzisyeniz. Babamla birlikte müzik yapıyoruz. Gelecekte ünlü bir kemancı olmak istiyorum. Türkiye'de namımın duyulmasını istiyorum.
1: Yalçın, Reading konsertomuza başlıyoruz.
2: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

genelde benim müziğim için huzurlu ama hüzünlü derler böyle. Yani hüznümüzü huzurla buluşturduğumuz, üzüntüden korkmadığımız, kaçmadığımız ve açıkçası onu da dışlamadığımız bir yerden onu alıp kucaklayıp hayata devam etmeye dair ve hayatın içindeki o duygularla barışmaya dair.

0: bol bol sosyal medyada paylaştım. Ben bu şarkıları yazıyorum dedim ve bu ufak ufak fark edilmeye başladı. Bir yavaş yavaş insanlar da, beni dinleyen insanlar da arttıkça ve onlarla da iletişime geçtikçe o kitle böyle üstüne koyarak tatlı tatlı büyümeye başladı.
1: Melike ile Müziğin Ritmi yarın TRT Müzik'te.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör, klavyede arkadaşım Tolga Kılıç, kemanda Can Olgun ve Mehmet Akatay. Efendim, Müziğin Kanunu'na hoş geldiniz. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var. Berkay Tulumbacı. Berkay'cığım hoş geldin.
1: Efendim hoş buldum. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Tam yerinde, tam zamanında falan.
0: Nasıl yaptın o?
1: Çok iyiydi.
0: Berkay'cığım, hoş geldin tekrar. Çok teşekkür ederim bizi kırmadığın, geldiğin için.
1: Estağfurullah, olur mu öyle
0: şey? Valla senin gibi güldür güldür bir adamın. Güldür güldür geldin valla.
1: Eyvallah.
0: Berkay'cığım, neler yapıyorsun? Zaten izleyicilerimiz seni tanıyorlar.
1: Eyvallah.
0: Lütfen bize anlat, güldür bizi hocam.
1: Tabii ki. Başlayayım hemen diyormuş. Şu an Güldür Güldür'deyim.
0: Evet.
1: Güldür Güldür'ün sezon çekimleri devam ediyor. Haziran sonuna kadar devam edeceğiz onun çekimlerine. Onun dışında tek kişilik bir oyunum var. Ankara'da ayda bir onu oynuyorum. İkinci dereceden işsizlik yanı diye bir oyun. Onun dışında da müzik kariyerimi de yandan öyle bir şekilde yürütüyorum.
0: İkisi beraber. Aslında tiyatro, müzik aslında iç içe olan bir şey tabii. Müzisyen olman da oyunculuğuna, değil mi? Bir özellik tabii ki. Bir ayrıcalık katıyor diyelim.
1: Evet, yani müzik her alanda olduğu gibi oyunculukta da çok önemli bir yerde tabii. Yani bu ritim olsun vesaire olsun. Çünkü komedinin %80'i neredeyse ritim. Söylediğimiz kelimelerden, cümlelerden çok o ritmi bulduğumuz zaman daha da ulaşabiliyoruz insanlara. O yüzden müzik hayatımın her alanında her zaman vardı. Var olmaya da devam edecek.
0: Bu müzik aşkın, tiyatro aşkın nerelerden sana nasip oldu?
1: Müzik şöyle başladı. Ben Kıbrıs'ta doğdum, büyüdüm. Kıbrıslıyım.
0: Ama Şiven'de hiç Kıbrıs'ı...
1: Evet, yani Güldür Güldür de oluyor.
0: Oluyor. Orada güldürüyoruz.
1: Aynen. Kıbrıslıyım. Şimdi amcam benim aslında müzisyen. Bandocuydu, assubaydı. Bando assubayıydı. Trompet çalıyordu kendisi. Onun oğlu var Ümit. Kardeşim gibi amcamın oğlu. Biz onunla beraber büyüdük. Ümit'le beraber aslında ben Ümit'i biraz örnek alarak başladım müziğe. Çünkü o gitar çalıyor, başka işte klavye çalıyor vesaire. Hani şey oluyordum böyle, hani hep izliyordum. Aramızda 2 yaş var. Sonra o barlarda çalmaya başladı. Çıkıp şarkı söylemeye, para kazanmaya başlamıştı. Ben de yanında onun rodiliğini yapıyordum işte. Enstrümanlarını taşıyorum vesaire falan, hani gidiyordum.
0: En iyi okul aslında.
1: Gerçekten öyleymiş yani. Şimdi ben ona bakıyorum, onun yaptığı şeyleri yapmaya çalışıyorum. O bir şey çalıyor evde, söylüyoruz. Aileye ben söylüyorum. O da, onun da sesi çok güzeldir. Öyle öyle aslında sanat böyle hani benim kanıma girdi. Müzik kısmından bahsediyorum. Sonra bir gün Ümit çalarken dedi ki şimdi dedi sahneye çok değerli bir sanatçı arkadaşımız var.
0: Bak.
1: Sanatçı arkadaşmışız biz, hani 14 yaşındayım. Yani anlatabiliyor muyum? Sanatçı arkadaşımızı alacağız falan. Ben böyle bir elim ayağım titriyor, sahneye aldı beni. Bir restoranda çalıyordu böyle, evet. Yemek yenen.
0: Evet.
1: 10.30'da da bitiyordu o müzik o zaman. Ben çıktım hemen böyle bildiklerimi falan çaldım, böyle falan indim. Sonra her gün tabii ben bunun peşine gidiyorum.
0: Sanatçı arkadaş burada her gün.
1: Aynen. Sanatçı arkadaş burada. Bakayım ne zaman çalacak. Zaten ben taşımışım aletleri.
0: Arkadaşız.
1: Tabii. Sonra biz onunla, Ümit'le beraber

0: birlikte sahne almaya başladık işte. Otellerde çaldık öyle iki gitar. İşte Ümit bazen klavye çaldı, ben şarkı söyledim falan filan. Müzik bu şekilde hayatıma girdi, bu şekilde devam etti. Hep de kontak halindeydik. Tiyatro ise annem benim haber spikeri. Haber spikeri o gençliğinde Antalya Belediye Tiyatrosu'nun böyle nasıl diyeyim buluşmaları oluyormuş. Onlara gidiyormuş, Antalya Belediye Tiyatrosu'nu birlikte kurmuşlar gibi bir şey aslında yani. Sonrasında Belediye Tiyatrosu olarak adı oluyor, değişiyor falan. Annem de ilk oyuncularından bir tanesi oranın. İki tane oyunda oynamış, sonra bırakmış. Öyle olduğu için hep tiyatroya götürüyor beni. İzliyorum işte, hoşuma gidiyor. Yani sahnede olmak istiyordum zaten, çok istiyordum. Ama tiyatronun başka bir tarafı vardı, yeri vardı bende, oyunculuğun. O yüzden mesleğimi de oyuncu olarak seçmek istedim. Konservatuvara oyunculuk alanında girmek istedim açıkçası. Bir de Ümit çok iyi çalıyordu. Ben bu kadar iyi çalamam herhalde diye böyle kalıyordum yani. Ben buradan böyle çalmaya devam ederim yine diye yandan yürütmeyi tercih ettim.
1: Evet.
0: Tiyatroya da o şekilde girdim. Konservatuvar sınavına
1: Yan
0: girdim.
1: meslek.
0: Evet, yan meslek oldu. Ama yani ilk sahneye çıkışım müzik. Hiçbir zaman bırakmadım. Hep evde ne bileyim hani arada böyle bir şey olduğunda giderim yaparım Kıbrıs'ta. Eskiden yapardım yani, şu anda uzun zamandır yapmıyorum. Ama hep böyle bir yanımda durdu yani.
1: O zaman aramızda bir arkadaşımız var.
0: Ha.
1: Onu sahneye davet
0: O gelip
1: ediyoruz.
0: şu açılıyormuş değil mi?
1: Hadi bir parça o zaman çalalım.
0: Tabii ki.

0: Şimdi öncelikle ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Hakikaten iyi bir arkadaşsın.
1: Teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi sizin yanınızda, yani sizlerden bunları duymak beni tabii ki mutlu ediyor. Hani yani.
0: Anında öyle arkadaş olarak zannedeceğim. Oradan dedim bir çağrışım yaptım.
1: Eyvallah.
0: Şimdi abi sen dedin ya bando assubay falan. Aha. Şimdi ben ilk küçük yaşta, ben de 14-13 yaşımda böyle biraz kanunu yavaş yavaş artık sahneye çıkabilecek düzeyde çalmaya başlayınca dediler ki oturduğumuz bölgede Hakan'cığım dedi, bir abimiz vardı, seni dedi bizim sahnemize alalım, beraber çalışalım ya dedi, kanunda dedi güzel olur falan. Tamam abi dedim, şimdi hepsi assubay, tamam. Biz de böyle mahalli bir düğün salonunda çalıyoruz. Demet Evler'de, 3. caddede miydi, 4. caddede miydi hatırlamıyorum ama düğün salonu öyle bir düğün salonu ki bütün duvarlardan nemler var. Böyle tam binanın altında, böyle tam şey bir düğün salonu yani. Dediler ki gelin ve damada ne çalalım önce. Şimdi ben de bekliyorum, hani abilerimden de bir şey öğreneceğim. Dedi ki, bir tanesi dedi ki şey güzel olur dedi, Ferdi Tayfur'un Huzurum Kalmadı.
1: Ya daha dur be kardeşim.
0: Dedi ki abi,
1: İlk gün mü abi daha?
0: Emin misin abi dedim. Adam evleniyor, Huzurum Kalmadı olur mu dedim. Dedi ki yok yok, o doğru bir şarkı dedi.
1: O evlilik sürecinde mi kalmamış artık, acaba?
0: Ya tabii.
1: Şu geçsin
0: çok,
1: de yani
0: çok artık. Çok komik adamlar. Yani bundan sonra huzuru kalmayacak anlamında. Allah'ım yarabbim, çok komik adamlardı ya. Hatta bir tanesi de ben de geleyim diyorlarmış. Diyormuş orkestra, hepsi assubay ya. Ben de geleyim yansın falan demişler ki ya ne çalacaksın sen, hani iş, adam müzikle de alakası yok. Demişler ki bari bas gitarı verelim adama. Hani hep demiş ki ben hiç hayatımda bas gitarı elim almadım. Bir tanesi demiş ki şuna bas, karar sesi do mesela. Evet. Do. Her birine bir tane vur. Don, don. Ben geldim tabii bilmiyorum bunları. Bir baktım adam sürekli karar sesinde aynı yerde vuruyor. Ya bunlar güzel anılar tabii. İnsan ya, böyle şimdi sana deyince.
1: Aynı benzer bir anı bizim de başımıza geldi. Benim Ümit'le işte amcamın bir arkadaşı varmış Kıbrıs'ta. Bir şov yapıyormuş orada bir kanalda. Dedi ki oraya gideceksiniz. Amca dedik ya biz, dedim ya ben, bizim ne işimiz var? Ümit diyor ki ya baba olmaz yani, hani kim falan. Arıyoruz arkadaşlarımızı. Ya ne işimiz var orada diyor bütün müzisyen arkadaşlar da. Ümit en son, ya kimse gelmiyor. Ümit en son aradı, dedi ki ya ben sizin her şeyinize geldim, beni yarı yolda bırakmayın falan. Neyse herkes toplandı geldi ama. Yani işte klavyeci bulduk. Ne bileyim gitarcı bulduk. İki gitarcı bulduk. Tek eksik, iki tane eksiğimiz var. Bir davul, bir de bas gitar.
0: Gerek yok zaten bunu.
1: Ümit dedi ki tamam ben davulu çalarım. O da her şeyi çalıyor. Bana döndü. Ben ne yapacağım? Sen de bas çalacaksın bas dedim. Oğlum ben bas çalmayı nereden bilirim yani? Hiç elimi almamışım, hiçbir şey yapmamışım. Neyse aldık onu, bası. Sesim kısık, öyle şey yapıyorum.
0: Bilerek,
1: ben hani, he, şeymişim, de. Çok aşırı basçıymışım.
0: Çok iyi basçıyım.
1: Böyle şeyler falan yapıyorum böyle arada bir. Onlar yapıyor diye çünkü. Neyse tamirci çırağı istediler. Öyle bir programdı o. Böyle birileri açıyordu, şey istek istiyorlardı. Tamirci çırağı da belli bir akor düzeninde, evet, gidiyor.
0: Evet.
1: Dedim tamam ben bunu çalarım. Açtım sesi. Böyle böyle şey gibi. Kanca gibi yani. Tek parmağımla böyle lang lang lang çalmıştım ya. O şeyi hiç unutmuyorum.
0: O zaman bas gitar değil ama senin gitarından bir parçaydı. Gitarla beraber bir parça ve bir de beste yaptığını biliyorum.
1: Evet.
0: Besteni çalalım.
1: Bunu beraber yazmıştık Ümit'le. Ümit dedim o
0: Ümit
1: kadar.
0: Ümit de yazdı.
1: Ümit de hakikaten yani. Ya. Oğlum bu kadar da adını geçirdik.
0: Evet.
1: Bir şeyler yaparsın artık sen de bize falan dedi. Evet.
0: O zaman hadi bir müzik diyelim tekrar.
1: Tamam. Çalalım.

0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim, sağ
0: Şimdi
1: olun.
0: tabii yavaş yavaş programın da sonuna doğru geliyoruz. Sen böyle bütün akşam Ümit'i anlattın.
1: Evet ya.
0: Vallahi bir dahaki sefere Ümit'le beraber bekliyoruz.

0: Kendisi Almanya'da şu an, ona selamlar.
1: Çok selamlarımızı ona ilet lütfen. Abi şimdi biraz önce dedik ya orkestranın hangisi elemanı daha önemli işte falan filan diye böyle bir konuşmamız oldu malum. Şimdi birisi yazmış sosyal medyada. Demiş ki orkestranın en önemli elemanı kimdir? Birisi yazmış demiş ki ben klavyeciyim abi ben olmazsam hiç kimse hani melodi belli olmaz. Öbür taraftan davulcu demiş ki ya olur mu canım ben davul çalmazsam senin çaldığın klavyenin ne anlamı var enerji gelmez falan. Basçı diyor ki işte tamam da davulu sen çalıyorsun ama ben hatta o zenginliği vermezsem hacim nereden gelecek falan.
0: Evet.
1: Böyle birbirini böyle o ben olmazsam sonra bir tanesi şey yazmış. En önemlisi demiş menajer işi ayarlayan. İşi ayarlayan olmazsa kim nereye gidecek ve çalacak?
0: Nerede
1: Ama çok
0: çalacaksınız
1: doğru,
0: diye.
1: çok
0: Aynen
1: doğru.
0: hakikaten ya.
1: Çok gülmüş ona ya.
0: Gerçekten güzelmiş.
1: Berkaycığım geldiğin için çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Ne demek?
1: Şarkıların çok güzel. Sen güzel bir adamsın.
0: Eyvallah.
1: Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu güldür güldür de bana da bir şeyler... bunu konuşalım hocam.
0: Tamam okey.
1: Bak
0: Onu ayarlarız.
1: çünkü bak...
0: Hallederiz bir şeyler.
1: Doğru.
0: Tamam. Bu son
1: Şaka bir yana...
0: şakadan sonra onu şey
1: Bak güzel
0: yapacağım.
1: şakalar
0: Evet.
1: yapıyorum ha.
0: Aynen.
1: İnşallah birçok programda tekrar beraber oluruz.
0: İnşallah. Yani sizlerin ellerinize sağlık bu arada. Sizlerle böyle bir şey yapmak benim için onur diyeyim yani. Çünkü çok da böyle hani orkestrayla bir şey yapmamıştım şimdiye kadar. Ellerinize sağlık. Yani sizleri de severek takip ediyoruz.
1: Şimdi konuklarımız bazen geliyor diyor ki ya şu şarkıyı çalabilir miyiz diyor. Tolga diyor ki ya zaten o şarkının aranjmanını ben yapmıştım diyor. Mehmet abi diyor ki zaten ben çalıyorum ben de diyor. Ben diyorum ki lan o şarkıda galiba ben de varım falan derken Can da öyle der. Diyor ki orkestra acayip bir şey var ortada
0: Evet.
1: aranjman ve
0: Evet.
1: önce şaka zannediyorlardı biliyor musun? Sonrasında harbiden
0: Biraz ilgilendiğim için gıyabını da herkesi tanıyorum. O yüzden hani burada olmak benim için gerçekten bir onur. İyi ki varsınız. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür
1: Çok
0: ederim yani.
1: teşekkür
0: Sağ
1: ediyoruz.
0: olun.
1: Tekrar geldiğin için ayaklarına sağlık, nefesine sağlık.
0: Eyvallah.
1: Saygıdeğer izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz her şey için. Bizi evlerinize konuk ettiğiniz için. Berkaycığım, çok teşekkür ederim tekrar. Allah'a ısmarladık efendim.

Dünyanın en eski kent yerleşimlerinden biri olan Konya, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans imparatorlukları ve Selçuklu devletleri için önemli bir merkezdi. Konya'nın oturak aleminde sohbet ve müzik paylaşma geleneği giderek azalırken, Bent Sille'de bu geleneklerin iki önemli kültür taşıyıcısı olan Kemal Pekçalar ve Köksel Tosun ile müzikli bir sohbet için oturma fırsatı buldum.

0: Konya'da bir şehir müziği var. Ona biraz daha açıklar mısınız?
1: Mevlana, Mevlevi Musiki'den çok etkilenmiş. Makamsal olarak, bitimsel olarak. Mesela bu Urfa'da halk müziği konuşurken ayak diye söylerler. Hiç makamsal bir şeyler konuşmazlar.
2: Türkiye'yi dinliyorum. Pazar TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

Bugün bir akademisyen, aynı zamanda çok iyi çalıp söyleyen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı doçent doktor Erhan Uslu konuğum.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

Bugün bir akademisyen, aynı zamanda çok iyi çalıp söyleyen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı doçent doktor Erhan Uslu konuğum.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

Bugün bir akademisyen, aynı zamanda çok iyi çalıp söyleyen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı doçent doktor Erhan Uslu konuğum.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. D grubundaki ikinci maçında A milli futbol takımımız Güney Amerika temsilcisi Paraguay karşısına mutlak galibiyet için çıkıyor. Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle. Türkiye-Paraguay maçı yarın saat 6'da tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

Bugün bir akademisyen, aynı zamanda çok iyi çalıp söyleyen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı doçent doktor Erhan Uslu konuğum.

Kaç gece daha verir artık sabaha? Kaç gece daha dayanır ruhum? Kaç gece daha verir artık sabaha? Kaç gece daha

Kaç gece daha verir artık sabaha? Kaç gece daha dayanır ruhum? Kaç gece daha verir artık sabaha? Kaç gece daha

Kaç gece daha dayanır ruhum? Kaç gece daha verir artık sabaha? Kaç gece daha

Vakit zaman, yalvaracak halim yok gidiyorsun. Yapacak bir şey yok ah kalbim. Bak Kerem Aslı'ya kural büyük, sevenler ağlar. Dokunsalar patlayacak gibiyim. Bakmayın.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda harmonikanın eşsiz ezgileriyle karşınızda olacağımız Balkanların, Bosna Hersek'in gözde şehri Mostar'dan, Blagaj'dan hepinize merhabalar.

Ben bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri. Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri. Ben bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri.

Birbirinden güzel Balkan ezgileriyle karşınızda olduğumuz Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda bu hafta Mostar'daydık. Mostar'dan hepinize selamlar, sevgiler. Kalın sağlıcakla. Tabii.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tat programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.

Yapım ve yönetimini Ali Bozkurt'un üstlendiği Bozkır'ın Tezenesi Neşet Ertaş, 4 bölümlük bir belgesel. Neşet Ertaş'ın sazıyla sözüyle paha biçilmez bir kültür hazinesine dönüşen yapım hala hafızalarda. Danışmanlığını ve metin yazarlığını Bayram Bilge Tokel'in yaptığı belgeselde bir saz ve ses ustası var. Yani Bozkır'ın sesi, nefesi. Usta romancı Yaşar Kemal'in deyimiyle Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş.

0: Neşet Ertaş işte böyle bir babanın oğlu. Yolu aynı ruhun insanlarıyız dediği, usta bildiği babasının yolu. Sazında da, avazında da babasının izleri. Sesinde, eserlerinde ustasıyla çıktığı nice yolculuk, birlikte çekilen nice hasret, yoksulluk.
1: Mert mi gelir? Mert oğlu Mert'ten vay Mert'tenip. Kötülerin dalı kölgesi olmaz yedi. Adama kemlik mi gelir, merd olur merd gelir. Kötülerin dalı kölgesi olmaz, vay olmaz.
2: Muharrem Ertaş'ın sizin saz çalma tekniğiniz üzerinde nasıl bir etkisi oldu?
3: Zaten duyguların hepsi, benim duygularımın hepsi babamdan gelir. Müzik duygularımın hepsi babamdan gelir.
2: Evet.
3: Babamdan gelir. Ben nereden, babam buradan çalıyordu ama ben burada çalıyorum ama gene babamın duygularıyla çalıyorum. Gene babamın duygularıyla çalıyorum. Babamı olduğu gibi verebilmem imkansız. Alabildiğim kadarınca babamdan ne alabildiğimse onu icra edebiliyorum. Bir de ben... Tabii biraz buradan çalınca renk değişmiş oluyor, ahenk olmuş oluyor.
2: Evet.
3: Biraz da yeni gençliğe, geleceğe biraz daha ahenkli,
2: günün zevkine uygun
3: şekilde. Biraz da tabii zamana göre çalıp söylüyorum.
2: Evet.

0: bilindiği gibi bizim halk müziği sanatçılarımız çok profesyonellerimiz bile, hemen hemen bugün çok popüler olanlarımız bile müziğin temel unsurlarından biri olan nüanstan bir haberdirler. Oysa ki hiçbir müzik eğitimi görmemiş olan Neşet Ertaş'ın sesinde nefis bir nüans buluruz. Güçle ifade etmek istediği kelimeler üzerine vurarak güçlü bir şekilde narin ve üzerine titrilmesi gereken çok içli duygular ifade eden kelimeleri de son derece hassas bir şekilde, yumuşak bir şekilde söyler. Ve bunu sazına da aksettirir, sazına da yansıtır.
1: Neşet Ertaş çok iyi bir bağlama virtüözüdür. Neşet Ertaş'ın ikinci bir özelliği, sesini çok iyi kullanabilen, daha doğrusu çok iyi bir yorumcu, yani iyi bir okuyucu. Neşet Ertaş bir üçüncü özelliği ise bestecidir. Yani herhangi bir eseri, bir Aşık Kerem'in veya bir Dadaloğlu'nun eseri olduğu gibi babasının bir eserini veya kendisinin yazdığı bir sözü de havalandırabilen, besteleyebilen çok iyi bir bestecidir. Neşet Ertaş'ın dördüncü büyük özelliği ise bu son yıllarda daha çok ön plana çıkmıştır. Neşet Ertaş aynı zamanda bir şairdir, bir ozandır. Yani yazıyor.

25 Eylül 2012 tarihinde yitirdik Neşet Ertaş'ı. Çocukluğu babasıyla köy köy dolaşmakla geçti. Yoksulluk bu dolaşmalara sebep, köylerdeki düğünlerse umuttu, aştı. Hiç okula gidemedi Neşet Ertaş. Babasıyla türküler çaldı, okudu. Hayat zorlu bir okuldu, o hayatı okudu. İlk gençlik yıllarında başladı gurbet yolculuğu. En çetin sınav gurbetti belki. İstanbul'du. Limis

Malum bizler çalgı çalan insanlarız. Başka gelirimiz yok. Halkımız ununu buğdayını harmanını kaldırır. Çoluk çocuklarına düğün ederler. Biz de gider o bir iki ay düğünlerini çalırız. Ama yıl 12 ay yetmezdi bu. Mecbur evde bizde çoluk çocuk var tabii. Bir paket çayın borcu için bakkalın önünden geçemez durumdaydık. Dedim ya işte aşiretlerin de yeri daraldı. Ankara'ya gider yolun dediler. Efendim başka çare kalmadı. Nasılsa dedim öyle. Benim bir küçük sazım vardı. Aldım sazımı. Aldım Kırşehir'den Ankara'ya otobüs o zaman 2,5 liraydı. 2,5 lira kadar da bir para biriktirdim. Bindim otobüse geldim Ankara'ya. Ankara'dan hayır yani memleketinden çıkan İstanbul'u anını alır derler ya. Ben de onun gibi düşündüm işte. Ankara'ya geldim otobüs durağından indim. Orada acık şöyle boyu bana benzer bir çığırtkan vardı. Dedim ki ben dedim İstanbul'a gideceğim param yok dedim. Hadi İstanbul'a geldim. İstanbul'un oradan gemiyle Sirkeci'ye geçiyormuş. O zaman bilmiyordum. Otobüs geçti. Ben sazım var işte o zaman da üstümde de bir elbisem var işte. Baktılar ki bu elbisenin bu sazın sahibi herhalde parasız olmaz diye düşünmediler. Ben sabahleyin vardıydı. Otele münasip bir otele vardım. Bir oda istedim ve yazdılar. Sazımı oraya çıkarttım. Hemen iş aramaya başladım. Akşamüstü gelirken baktım ki cama Şen Çalar Plak diye yazmışlar. Başka umudum da kalmadı. Bir dedim oraya gideyim dedim. Geldim yattım sabah erkenden aldım sazımı. Doğu İşhan'ın içindeki bildiğimiz gibi işte oraya vardım. Kapıdan girdim. Onlar da eskiden 3 plak gramfon işte Odeon sahibinin sesi bir de Columbia vardı herhalde. Efendim. Onlar da o plak okuyanlara çalgı çalanlarmış. Kadri Şen Çalar, İsmail Şen Çalar gel. Efendim onlar da ilk plak yapmışlar. O da Behiye Aksoy'un ilk plağını dinliyorlar. Şimdiki bildiğim kadarınca. Bir yandan plağı dinliyorlar, bir yandan onun bastırılmış plaklarını taşıyorlar. Ben orada ayaktayım. Ne için geldiniz dedi. Efendim saz çalarım dedim. Çal dinleyeyim dedi. Onlar gene işini görüyor. Plağı durdurdular. Babam rahmetliğin

Neden garip garip ötersin bülbül diye bir bozlağını efendim çaldım. Çalınca bana şöyle bir kağıt getirdiler, tek kağıt. Dedi ki bize plak okuyacağın için dedi burayı imzalayacaksın dedi İsmail Şençalar. İmzaladım. Neyse oturuyorum bir de baktım Kadri Şençalar şimdiki bildiğime göre geldi. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın Kadri Şençalar. Geldi İsmail Şençalar, dedi ki abi dedi bu çocuğa dedi mukavele imzalattım dedi. Deyince Kadri Şençalar bana baktı. Bu çalar dedi. İsmail Şençalar dedi ki bize çaldığın dedi o garip bülbülü çal dedi. Bir hava çaldım zaten. Ben garip bülbülü çalınca Kadri Şençalar ağladı. Hemen türkü biter bitmez yanıma geldi. Dedi ki evladım nereden gelip nereye gidiyorsun? Nerelisin, necisin? Nerede yatıp nerede kalkıyorsun? Aç mısın, susuz musun dedi bana Kadri Şençalar. İsmail Şençalar da Kadri Şençalar'ın kardeşi. Aha o demedi de aç mısın, susuz musun diye Kadri Şençalar dedi. Nur içinde yatsın. Dedim anlattım gayrı. Hemen elimden tuttu benim. Beni aldı Beyoğlu'na. Beyoğlu saza götürdü. Ben bilmiyorum ama götürdü. Öğlenin o Beyoğlu sazın müdürü garsonlarına temizlik yaptırıyormuş. İşte öğlen sıraları. Oo Kadri Bey siz buralara gelir miydiniz dedi. Dedi ki size bir garip getirdim dedi. Bana dedi ki Kadri Şençalar garip dedi. Çık sahneye bana garip bülbülü söyle.

Neşet Ertaş aşkla çalıp aşkla söyleyen, aşkı çalıp aşkı söyleyen bir garip. Garipliği avazını bir çığlığa döndüren bir sihir belki. Neşet Ertaş, Bozkır'ın Tezenesi adlı belgeselde garip mahlasının neden seçtiğini de anlatıyor.

Efendim, bu söylediğim hava babamın bozluğudur. Kendisi zaten garip gönüllü bir insandı. Bir de tabii benim ilk plağım olarak rahmetli Kadri Şen çalırdı. Size bir garip geldi. İşte garip çık, garip bülbülü söyle efendim. O da benim hoşuma gittiği için de değil de üstüne vurdu herhalde. Ben çok küçük yaşlarımda bazı siz ona beste deyin, ne derseniz deyin, türküler üretirdim ama ben şu türküyü ürettim demezdim babalarımıza, ötüyanlarına, beryanlarına. Böyle çalardım düğünlerde bazı. İşte öyle böyle ben bu taraflara geldikten sonra memleketten çıkıp plaklar falan okuduğum babam tabii arif kişiydi. Geldi bir gün, dedi ki oğlum sen bir şeyler üretiyorsun dedi. Ondan sonra tabii kalbimiz kalbimizin aynısıydı. Evet dedim baba. Sonra bir şey dedim ekleyeyim mi? Tabii bir hayli türküler üretiyor.

0: Neşet Ertaş'ın popüler olduğu yıllarda bugünkü medya, bugünkü görsel yayın kuruluşları yoktu. Ama Neşet Ertaş bir çabayla, büyük bir uğraşıyla, büyük maceralarla kendisini önce Yurttan Sesler Korosu'nda, Muzaffer Sarı Sözen'in Yurttan Sesler Korosu'nda adını duyurmuştur. Daha sonra İstanbul'da yine büyük eziyetler, çabalar göstererek plak dünyasına girmiştir.
1: Radyo yeni açıldığında Yurttan Sesler başladı. Onu çok severdik. O günleri beklerdik. Efendim, bize bir şey gelirdi o. Sonra Allah rahmet eylesin, benim de dayım gelir Keskinli Hacı Taşan. Bir gün baktık ki misafir olarak Hacı Taşan o radyoda Muzaffer Sarı Sözen'in Yurttan Sesleri'nde türkü çaldı, söyledi. Ama ben yerimde duramaz oldum. O zaman Kırşehir'deydim ben. O küçük sazımı aldım ben. Geldim Ankara'ya, ben de misafir olarak bir türkü çığırayım diye. Geldim o gün, tabi Muzaffer Sarısız'ını görmenin imkanı yok. Ertesi gün bekledim.
2: Karşıda bekliyor, gelemiyor. Gittim karşıdan aldım, getirdim.
1: Gel dedi, ben aldı. O girişten alt katta bir yere indirdi. Orada bugünkü bildiğim kadarınca sanatkarlar oturuyor. Böyle bir peykiye, köşeye şöyle önüme durdu. Çal diyor bana. Çalıp söylemeye başlayınca öbür taraftan dediler ki, Emin Bey dediler, çocuk güzel çalıyor, söylüyor dediler. Buna dediler, Yurttan Sesler'de bir türkü söyletebilirsiniz dediler. Öyle deyince tabii Emin Bey de oturdu, Emin Aldemir böyle. Şimdi benim orada dinlemeye başladı. Sevdiği türküleri işaret ediyor. Sevdiği türküleri yazdı Emin Aldemir. Bana dedi ki, yarın dedi Yurttan Sesler'de dedi çalıp söyleyeceğin için dedi memleketine telefon edebilin dedi. Ya hayatımda daha o Emin Aldemir'in o sözünden dolayı hayatımda o kadar heyecanlandığımı daha hatırlamıyorum. Neyse, böyle bir kapıdan girdik içeriye. Girdik ki böyle bir masa var. Muzaffer Sarısızan'ın önünde. Çalanlar böyle oturuyor, okuyanlar böyle oturuyor sırasıyla. Önünde bir mikrofon var. Kapıdan girince ben, dedi ki, Emin Bey'in tavsiye etmiş olduğu siz misiniz dedi bana. Estağfurullah efendim dedim. Bir an istek bir hava çaldıracak dedi. 15 dakika var Yurttan Sesler'in başlamasına. Hemen oraya bir sandalye koydurdu şeye, Cengiz Akmerici. O zaman ben bir hava, bir bozlak ben çaldım. Geleli gülmedim ben bu cihana, şu alem başıma dardır yar eden. Geleli gülmedim ben bu cihana.
3: Yurttan Sesler programında çalıp söylediği Geleli gülmedim ben bu cihana adlı bozlak, onun sesini ülke geneline ulaştırır. 20 yılı aşkın süre 15 günde bir misafir mahalli sanatçı sıfatıyla Ankara Radyosu'nda solo bandlar hazırlar. Plakları ard arda yayımlanır, turnelere çıkar, Anadolu'yu adım adım dolaşır. Konserler verir Neşet Ertaş, sahne çalışmaları yapar. Yorgundur. Günden güne daha da yorulur gönlü, daha da yorulur bedeni. 1972 yılında geçirdiği rahatsızlık sonrası Almanya'ya yerleşir.

0: Gece saat 2 mi 3 mü sahnedeyim. Çalarken bu parmaklarım basmadı. Basmadı. Türküyü söyledim, parmağım basmadı, bu parmaklarım basmadı. Daha evvel de aklımda ya bu. Bir anda hani boş bir dağarcığın içine suyu doldurunda ipini çizersin, altında su boşalır. Aynı onun gibi gövdemden su boşaldı. Sanki ayakkabılarımın içi doldu sandım. Ondan sonra sahneden indim. Rahmetli, demeye bile dilim var mı, genç bir doktorumuz, Doktor Mehmet Ali'yi aradım. Yatağından kalktı, geldi, beni aldı. Hacettepe Hastanesi'nin ortopedi hocasını kaldırdı o saatte. Hacettepe Hastanesi'ne gittik. Ben aşağı yukarı bir iki sene Hacettepe Hastanesi'nde fizik tedavisi oldum. İşte boynum bu ağır bir ağrı geliyordu bu boynumdan. Bir havayı çalıp bitiremiyordum. Burada benim biraderim vardı Almanya'da, ama ben durumu bildirdim. Bana davetiye gönderdi kendisi. Onun davetiyesiyle Almanya'ya geldim. O zaman 2-3 senede bir 3 ay çıkış vardı yurt dışına geldiğimde. Geldim buraya, doktora gittik. Doktor bir başka doktora gönderdi bizi. Sigara dahil bütün alkolü bırakmamı söyledi doktor. Gene böyle cereyan tedavisi, iğne, şu bu bilmem bir şeylerle bir iki ay devam edince buradaki ağrının sarsıldığını hissettim. Üç ay bitti. Türkiye'ye gitsem sanıyorum gene aynı duruma düşeceğim. Üç sene sonra çıkış var. Türkiye'ye gittim. Buradan verdiğimiz dilekçeye göre Türkiye'den bizi araştırmışlar beni. Diğer işçi kardeşlerimiz nasıl geldiyse aynı araştırmadan ben de o şekilde geçtim. Kabul ettiklerini söylediler araştırmalardan sonra. Beni müzisyen olarak kabul ettiler Almanya'ya. Ben halihazırda kendi işimi kendim veren oluyorum. Her ayda Alman hükümetine kazanç vergisi vererek kalıyorum burada. Her şeyleri kendim karşıladıktan sonra.
1: Bizim geçmiş ünlü edebiyatçılarımızdan merhum Behçet Necatigil şairleri anlattığı bir yazısında şairlerin hayatını üç döneme ayırıyor. Bunlar diyor gurbet burcu, hasret burcu ve hikmet burcu. Şair diyor, sanatçı ömrünün, daha doğrusu sanatının en olgunluk döneminde artık hikmet burcundan konuşmaya başlar. Neşet Ertaş gurbet ve hasret burçlarından geçti. Şimdi hakikaten o usta birikimiyle, o gelenekten getirdiği birikimiyle çok usta işi şeyler, sözler söylüyor. Yani hikmet burcundan konuşuyorsunuz.
0: Hikmet diye bir şey yok efendim. Hepimiz insanız. Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti diye bir halk türkümüz vardır. İnsan vücudu bir dünyadır. Her insan vücudu bir dünyadır. Penceresi de gözleridir. Bizler ruhuz hepimiz. Ruh olarak bu pencereden bakıyor dünyayı. Herkes kendi gözüyle görüyor. Onun için dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti demiş bizden evvelki bu türküyü söyleyen. Herkes kendi gözüyle görüyor dünyayı efendim. Hikmet denen bir şey yok. Ben şahsen gördüğümü, görüşümü, duyumu, duygumu, arife tarife hacet ne hak meydanda gördüysen, o sendedir, sen ondasın. Eğer bile bildiysen, arif olan bunu sezer, derunundan gevher ezer, daima seninle gezer can, gözüyle gördüysen.

0: Gençlerimize yönelik bunca yıldır çalıp söyleyen Neşet Ertaş'ın sanıyorum saz çalmaya heveslenenlere, sazı çok sevenlere yönelik herhalde tavsiye olmasa bile bunca yılın tecrübesiyle, birikimiyle söyleyeceği bir şeyler olsa gerek. Onları lütfeder misiniz efendim?
1: Onlara ne diyeyim efendim? Bunu dıngırdatmak için çalmasınlar da. Hani her çalan saz çalar, tatlı çalamaz, yar aşkı bağrında nar olmayınca diye bir türkü var. Bu sazın zaten bu sazı icat ettiren de yarın aşkıdır. Yüreğinde yar aşkı olmayan bu sazı çalarsa dıngırdadır. Ha sazı dıngırdatmış, ha karşısındaki dinleyenleri dıngırdatmış. Dıngırdatmasınlar da önce yarın aşkını yüreklerine koysunlar. Yarın aşkı onlara nasıl çalacağını tarif eder efendim.
2: Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş, 2000 yılının başlarında izleyiciyle buluşan 4 bölümlük bir belgesel. Bu belgeselde bir büyük ustanın, Neşet Ertaş'ın yaşamı ve sanatı var. Neşet Ertaş'ın özünde, sözünde, eserlerinde ise hep insan, hep aşk var. Neşet Ertaş'ı sevenlerinin evlerine, sevenlerini ise Neşet Ertaş'ın hayatına konuk eden yapım, TRT arşivindeki müzikli hazinelerden. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

0: Benim adım Yalçın, soyadım Kırık Kulak, 13 yaşındayım. Keman çalıyorum, ritimli vurmalı aletleri çalabiliyorum. Neredeyse sülalecek müzisyeniz. Babamla birlikte müzik yapıyoruz. Gelecekte ünlü bir kemancı olmak istiyorum. Türkiye'de namımın duyulmasını istiyorum.
1: Yalçın, Reading konçertomuza başlıyoruz.
2: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tat programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. D grubundaki ikinci maçında A milli futbol takımımız Güney Amerika temsilcisi Paraguay karşısına mutlak galibiyet için çıkıyor. Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle. Türkiye-Paraguay maçı yarın saat 6'da tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtuosity adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

bugün bir akademisyen, aynı zamanda çok iyi çalıp söyleyen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı doçent doktor Erhan Uslu konuğum.

Merhaba muhterem seyirciler. Kudema programımıza hoş geldiniz. Duymuş olduğunuz üzere programımıza Yunus Emre'ye ait Her Nereye Gidersem Aşk Nedir İşim Benim mısrayla başlayan şiirin bestesiyle başladık. Bu iki program boyunca Yunus Emre'yi ele alacağız. Yunus, büyük Yunus. Kimine göre divane, kimine göre bir eren, kimine göre bir entelektüel, kimine göre bir ümmi. Ama her kim olursa olsun adı Anadolu'da aşkla birlikte anılan Yunus. Onu anlatmakta sözler kifayetsiz kalıyor. Bu yüzden sözü şiire bırakmak istiyoruz. Milat Salmani hocamız Yunus Emre'ye ait Aşkın Aldı Benden Beni, Bana Seni Gerek Seni adlı şiiri seslendirecek. Buyurun Milat hocam.

0: Aşkın aldı benden beni. Bana seni gerek, seni. Ben yanarım dünü günü. Bana seni gerek, seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek, seni. Aşkın aşıklar öldürür. Aşk denizine daldırır. Tecelli ile doldurur. Bana seni gerek, seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem. Sensin dün o gün endişem. Bana seni gerek, seni. Sofilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek, seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek, seni. Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver sen onu. Bana seni gerek, seni. Yunus durur benim adım. Gün geçtikçe artar odum. İki cihanda maksudum. Bana seni gerek, seni.
1: Bu mükemmel şiirin ardından Yunus Emre'nin bizi daldırdığı aşk diyarında müzikle yolculuk etmeye devam edeceğiz. Benim bestelemiş olduğum Yunus Emre'ye ait şu sözleri icra edeceğiz. Menem ol aşk bahrısı, denizler hayran bana. Derya benim katremdir, denizler umman bana.

güzel eserin ardından sözü yine şiire bırakıyoruz. Milat Salmani hocamız bize Yunus Emre'nin güzel bir şiirini daha okuyacak. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Buyurun Milat hocam.

dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, abdal olup yahu ile

Gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elimdeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi öküş Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile, ol Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Hamd ve şükrullah ile, vasf-ı kul huvallah ile,

Bilmişim dünya halini, terk ettim kıyıluk halini. Baş açık, ayak yalın, çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile, hakkı seven kullar ile.

Bu güzel şiirin ardından programımıza bir ilahiyle devam edeceğiz. Anadolu'nun pek çok yerinde söylenen ve çokça bilinen bir ilahi. Ben yürürüm yane yane, aşk boyadı beni kane. Buyurunuz.

0: bu güzel icra için tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Son şiirimize geçmeden evvel Milat Salmani hocamdan Yunus Emre ve şairliği hakkında kısa bir bilgi almak istiyorum. Buyurun Milat hocam.
1: Yunus Emre'nin tarihi kişiliği hakkında esasında bildiklerimiz çok fazla değildir. Elimizdeki bugüne kadar ulaşan belgelere göre 13. asırda doğmuş, 14. asırda vefat etmiştir ve yaklaşık 82 senelik bir ömür yaşamıştır. Yunus Emre'nin yaşadığı dönem Anadolu'nun karmaşık ve kargaşalarla dolu olduğu dönemdir. Bir taraftan Haçlı seferleri, diğer taraftan Moğol istilası vardır. Öte yandan Selçuklu beylikleri yıkılacak ve Osmanlı Devleti kurulacaktır. Yunus Emre'nin ümmiliği hakkında yine bilgilerimiz çelişkili ve kısıtlıdır.

Kimilerine göre Yunus Emre'nin yazması ve okuması yoktu ve buna göre o ümmi biriydi. Ama kimi araştırmacılara göre de Yunus Emre Mevlana'dan Farsça tercüme yapacak derecede iyi tahsilli ve dil bilgisine sahip idi. Yunus Emre'nin esasında iki eseri günümüze ulaşmıştır.

0: Risaletün Nüsiye Mesnevisi ise 600 beyitten oluşan bir eserdir.
1: Bu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi programımızın son şiirine geldik. Milat Salmani hocamız bize Yunus Emre'nin "Bu dünyanın meseli bir ulu şara benzer" mısra ile başlayan şiirini seslendirecek. Buyurunuz, şimdiden teşekkür ederiz hocam.

Bu dünyanın meseli bir ulu şara benzer. Veli bizim ömrümüz bir tiz bazara benzer. Her kim bu şara geldi, bir lahza karar kıldı. Geri dönüp gitmesi gelmez sefere benzer. Bu şarın evvel tadı şehdu şekerden şirin. Ahir acısını gör, şu zehri mağara benzer. Evvel gönül alması hublara nispet eder. Ahir yüz döndürmesi acuz mekkara benzer.

0: cadu ayyara benzer. Bu şarda hayallerin haddi ve şumarı yok. Bu hayale aldanan otlar tavara benzer. Bu şardan üç yol çıkar. Biri cennet, biri nar. Birisinin arzusu maksud didara benzer. Bu şarın sultanı var, cümleye ihsanı var. Sultan ile bilişen yok iken vara benzer. Kendi miktarın bilen bildi kendi halini. Veli dahi ışkıla evvel bahara benzer. Biçare Yunus'u gör, derd ile hayran olmuş. Anın her bir nefesi şehdu şekere benzer.
1: Ve bir rüya aleminden ibaret olduğunu bizi Yunus şiiriyle anlatıyor. Yunus Emre bu sır gibi birçok sırrı bizlere anlatmış ve Anadolu insanı onu sevgiyle beraber anmıştır. Ve bizim için sevmek Yunus gibi sevmektir. Bu programda bu mana alemine yaptığımız yolculukta Yunus Emre bize rehberlik etti. Bize icralarıyla, özellikle yaptıkları taksimlerle Gökhan Sığırtmaç, Emre Işık ve Mahmet Caferov eşlik ettiler. Ve bu mana aleminin sırlarını müzikle, sesler aracılığıyla duymamıza yardımcı oldular. Huzurlarınızda hepsine tekraren teşekkür ediyorum. Kudema programında haftaya yeniden Yunus Emre'nin rehberliğinde bir mana yolculuğuna çıkacağız. Ve mana aleminin sırlarını şiir ve müzikle birlikte aramaya çalışacağız. Şu ana kadar bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor. Saygıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalınız.

Dünyanın en eski kent yerleşimlerinden biri olan Konya, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans imparatorlukları ve Selçuklu devletleri için önemli bir merkezdi. Konya'nın oturak aleminde sohbet ve müzik paylaşma geleneği giderek azalırken, Bent Sille'de bu geleneklerin iki önemli kültür taşıyıcısı olan Kemal Pekçalar ve Köksel Tosun ile müzikli bir sohbet için oturma fırsatı buldum.

0: Konya'da bir şehir müziği var. Ona biraz daha açıklar mısınız?
1: Mevlana, Mevlevi Musiki'den çok etkilenmiş. Makamsal olarak, bitimsel olarak. Mesela bu Urfa'da halk müziği konuşurken ayak diye söylerler. Hiç makamsal bir şeyler konuşmazlar.
2: Türkiye'yi dinliyorum. Pazar TRT Müzik'te.

0: Dayım, gidiyor oğlum düz gece.
1: Cennet Bodrum'un ılık gecelerinden birinde huzurlarınızdayım ve çok bahtiyarım.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Siz bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin veya verilen selamı aynen iade edin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Nisa suresi 86. ayet. Ya selam aziz ve sevgili dostlar. Gönlümüzden gönlünüze sonsuz selam olsun. Evet, selam bir kapıdır. Gönülden açılan yüce bir kapı. İçeriden açılır, içeriye açılır. Açıldığı yer bir sevgi sarayı, bir muhabbet divanıdır. İki insan arasında geçen hak muhabbetin girizgahı hiç şüphesiz Allah'ın selamıdır. Bir besmelesidir muhabbetin, meveddetin. Bizler kainata, dağa taşa, çocuğa, büyüğe, her varlığa hatta ehli kubura yani kabirlerinde hamuş ölülere dahi ayrım gözetmeden selam veren müstesna bir peygamberin ümmetiyiz. Selamın en güzeli olan Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, sevgisi, affı ve rızası sizlerin, bizlerin, hepimizin üzerine olsun. Musikinin ve sohbetin muhteşemliğini paylaşmak için Sema ve İster hoş geldiniz efendim.

0: Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, çok kıymetli dostum, arkadaşım Enes Üstün. Hoş geldin sevgili Enes.
1: Hoş bulduk Furkan'cığım.
0: Şimdi istiyorum ki sohbetimizi şöyle açalım. Muradi Hazretleri der ki,

0: Müslümanlık ince insanlıktır. Dervişlik ince Müslümanlıktır.
1: Evet.
0: Peki derviş kime denir? Yani kimdir derviş sevgili Enes?
2: Derviş İslam'ın şartlarını yerine getiren ve Allah aşkı mesleğini öğrenmek isteğiyle bir mürşide giden, nasıl sen ben dediğim gibi enstrümanlarımızı öğrenmek için hocalarımıza bir talepte bulunduk, talebe olduk.
0: Eyvallah.
2: Dedik ki hocam siz bu yollardan geçtiniz, bize de bu yollardan nasıl geçilir öğretin.
0: Eyvallah.
2: Bu kimseye denir aslında derviş.
0: Peki yani tasavvuf kültüründe bir ünvan mıdır dervişlik?
2: Tabii ama şöyle yani ünvan derken bir üstünlük belirtisi gibi düşünmeyelim onu. Literatürde şöyle geçer işte muhip, münip, mukim, derviş gibi birçok
0: ünvanlar var. Biraz açar mısın yani muhip ne demek mesela mukim ne demek?
2: Yani muhip aslında hub kökünden geliyor yani seven.
0: Seven kişi.
2: Gelip giden ama intisabı olabilir ya da olmayabilir.
0: Gönülden seven
2: evet,
0: kişi aslında.
2: Mesela mukim tekkede yaşayan,
0: eyvallah,
2: tekkede kalan. Aynı işte Efendimiz dönemindeki Ashab-ı Soffe gibi. Yani Efendimizin ne dediler? Biz hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Burada yaşayacağız. Sen ne biliyorsan bize öğretir misin? Yani bu taleple gidenler.
0: Kesinlikle öyle.
2: Ve Efendimiz de onları belli bir eğitime tabi tuttu tabiri caizse.
0: Günümüzde bunu nasıl aksettirebiliriz? Yani derviş bir normal bir insan da olabilir mi aynı zamanda bu perspektif, ince Müslümanlık perspektifi içerisinde? Ne dersin yani günümüzde dervişlikte hem literatürde hem günlük hayatta?
2: Efendimizin yine hepimizin bildiğini düşündüğüm bir şeyi vardır. Meclise giriyorlar, bakıyorlar oradaki insanlara işte hanginiz peygamber diyorlar. Hı hı. Şimdi aslında derviş de biraz böyle olmalıdır. Yine Hazreti Mevlana'nın hamamda dervişleriyle otururken bir yaşanmış olay. Yani hikaye eyvallah gibi düşünülmesin. Yaşanmış olayı vardır. Bir kimse girse şimdi buradan bizim derviş olduğumuzu nereden anlar diyor. Giyim kuşamdan da eskiden kişinin ne iş yaptığına dahi kadar dahi anlayabilirdiniz.
0: Eyvallah.
2: Orada söylemesi sebebi şu yani üzerlerinde peştemal var. İşte nasıl anlarız efendim diye soruyu tekrar soruyorlar. Diyor ki yani bir kişi eğer üstünde peştemal varken bile derviş olduğunu hissettirebiliyorsa evet maksada ulaşılmıştır.
0: Eyvallah.
2: Yani bu kimseler bulundukları ortamda sütün yağı gibidirler. Benim hocam senin de çok yakından tanıdığın Hakan hocamın güzel tabiridir bu. Yani ayırt edemezsin ama yağdır o süte kesinlikle kaliteyi veren gibi. Yani bu hizmet için vardır esasen.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi bir eser daha
2: tabii,
0: okuyalım mı?
2: Tabii,
0: ne dersin?
2: Olur.
0: Şimdi bu eser Yunus Emre Hazretleri'nin sözleri. Bestesi de ben çok yakından tanıyorum kendisini. Babam alır Halil Necip olur.
2: Sizin kadar olmasa da biz de hocamızın.
0: Evet efendim buyurunuz.

0: Ağzına sağlık sevgili Enes.
1: Eyvallah.
0: Şimdi ben şöyle hissediyorum. Hatta benim değil herkesteki olan şey bu. Güzelin sınırı yok
1: Tabii.
0: Enes.
1: Tabii.
0: Yani bir şey üretiyoruz, bir şey yapıyoruz, bir şey beğeniyoruz. Ondan daha güzeli de var.
1: Evet.
0: Ondan da güzeli, ondan güzeli. Yani burada bir sınır yok. Peki bunu bütün sanat, yani biz aslında biz kullar hep güzelin arayışındayız ya.
1: Tabii.
0: Bütün sanatı da aslında böyle mi icat ettik? Yani resimde de, heykelde de,
1: Tabii.
0: bütün sanat dallarında, özellikle musiki de daha belirgin aslında bizim
1: Evet.
0: konumuz olması itibariyle. Yani biz güzeli arıyoruz.
1: Tabii.
0: Peki müzik tarafıyla biz iştigal ettiğimiz için müziğin de bedene, ruha elbette ki var, fakat bedene de faydası var mı?
1: Mutlaka olacaktır. Çünkü madde aleminde yaşıyoruz. Ve bu madde alemi netice itibariyle frekanslardan oluşuyor. Yani
0: Eyvallah.
1: bir atomun belli bir titrediği aralık var. İşte bu camın, işte metalin vesaire. Bizde frekanslardan. Ya
0: Evet,
1: bedenimiz,
0: evet, evet.
1: ruhumuzu bilemiyoruz. O
0: Bir
1: bildiğimiz bir
0: deney
1: alan
0: vardı.
1: değil. Ha tabii bir Japon bilim adamı, bütün müzisyen arkadaşlarımız da herhalde duymuştur bunu.
0: Eyvallah.
1: Çokça bizim aramızda konuşulan bir şeydir. Su kristallerine güzel sözler söylüyor.
0: Eyvallah.
1: Ve bir de diğer deney grubuna da kötü sözler söylüyor. Artık neyse. Şu kalınlıkta bir kitap, yanlış olmasın. Katalog katalog böyle inceliyorsunuz. Bu tarafta güzel sözler söylediği kristaller var. Mükemmel geometrik şekiller içerisinde.
0: Eyvallah.
1: Bu tarafta da kötü söz söylediği kristaller. Yani eğri büğrü ve o paterni, o örgüyü tamamlayamamış. Gayet tabii hem bizim bedenimiz hem de ruhumuza güzel bir etkisi var. Ha tabii şu istisna. Bizi Allah'a götürmesi gerekir.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani mesela biz bir ilahi dinlediğimizde bizde bir ibadet etme isteği uyandırıyorsa bu zaten teknik olarak da caizdir. Tıpkı diğer her şey gibi. Yani bıçak ekmek kesmeye kullanırsan caizdir.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani bir silah olarak kullanmaya yeltenirsen kullanmak caiz değildir. Bunun gibi tabii ki. Ve mesela sen de çok iyi bilirsin.
0: Sağ
1: Bir
0: olun.
1: şiiri hatırlamaya çalışsak çok zorlanırız. Ya neydi Furkan'ın şunun melodisi? Böyle böyle belki binlerce eser ezberledik.
0: Kesinlikle öyle.
1: Binlerce nutuk ezberledik. Ne bu nutuklar? Hep Kur'an-ı Kerim'in ve Efendimizin hadislerinin aslında şerhleri.
0: Şerhleri.
1: Yani güzel işe kullanırsan ne demiştik? Allah güzeldir, güzeli sever. İnşallah Allah'ın da hoşuna gider bu ibadetlerimiz.
0: İnşallah.
1: Biz her şeyi o niyetle yapmaya gayret ediyoruz. Bizi ona ulaştırsın diye.

0: İnşallah bunlar da bizi ona ulaştırır.
1: Bedene faydası var mı derken, şimdi makamların da, Türk müziği makamlarının, tabii, insan bedenine, ruhuna faydaları var ya. Dolayısıyla biz müzikle bedenimize de bir sıhhat, evet, aslında, evet, evet, veriyoruz.
0: Gayet tabii.
1: Şimdi ister misin biraz bedenimiz sıhhat olsun Çağrı abi? Hadi bakalım.

0: Evet, ağzına sağlık sevgili Enes.
1: Eyvallah.
0: Artık vaktimizin sonuna geldik. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok güzel
1: Eyvallah.
0: müzik oldu. Ağzına sağlık.
1: Benim
0: Çok
1: için de
0: teşekkür
1: öyle ya.
0: ederim.
1: Şahane bir ekip. Sevgili
0: Şahane bir
1: abilerim.
0: ekibimiz var. Senin sesin de daha da
1: Ve
0: güzelleşti.
1: sen.
0: Eyvallah. Şimdi son cümlelerini almak istiyorum senden ki artık son
1: Eyvallah.
0: eserimizle kapanışı yapalım.
1: Şimdi kıymetli hocam Hakan Alvan Büyüğüm'ün iki eserini seslendirmeye gayret edeceğim. Tabii burada onları zikredelim. Benim bu yollara girmeme vesile olan, bu işleri öğreten iki hocam var. Biri
0: Eyvallah.
1: kıymetli hocam Özer Özel, biri de kıymetli hocam Büyüğüm Hakan Alvan.

0: falan.
1: Eyvallah.
0: Buradan onlara çok şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah onlara layık talebe olabiliriz. İnşallah onun öğrettiklerini, onların öğrettiklerini, onların vesile olup öğrendiğimiz şeyleri tatbik edebiliriz hayatımızda.
1: Eyvallah.
0: Bunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Şahane bir ekip.
1: Eyvallah. Biz teşekkür ederiz.
0: Sizinle müzik
1: geldiğin
0: yapmak
1: için
0: çok keyifliydi.
1: Çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Eyvallah. Efendim, sözsüz bir selamın adı olan tebessümün dahi sadaka olduğunu buyuran Alemler Sultanı Fahri Kainat Efendimiz, dile gelen selamın sevgiyi ziyadeleştireceğini şu hadisi şerifiyle müjdelemişlerdir. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Aranızda selamı yayın. Selamı aranızda yayın ki birbirinizi sevin. Birbirinizi sevin ki iman edin, iman edin ki cennete girin. Selam ile gelen sevginin yanında hiç şüphesiz saygı da vardır sevgili dostlar. Sevginin hası, esası saygıyla gelendir. Büyüye de, küçüğe de, ölüye de, diriye de saygı duyulur sevildiği takdirde. Saygının refakat etmediği hal hiç şüphesiz hevestir. Rabbimiz bizi sevginin de, saygının da, zatının razı olduğu samimiyet haline vakıf eyle.
0: Amin.
1: Hoşça zatınıza, hoşça bakınız efendim. Allah'a ısmarladık.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. D grubundaki ikinci maçında A milli futbol takımımız Güney Amerika temsilcisi Paraguay karşısına mutlak galibiyet için çıkıyor. Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle. Türkiye-Paraguay maçı yarın saat 6'da tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

Bugün bir akademisyen, aynı zamanda çok iyi çalıp söyleyen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı doçent doktor Erhan Uslu konuğum.

0: Kerem Cem şarkı sözü yazarken başına gelen ilginç olayı Müzik Sayfası izleyicileri için anlattı.
1: İlk satırı kaydettim. Sonra uyumaya yattım. İkinci satır geldi. Üçüncü satır nakarat geldi.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında birbirinden ünlü isimlerin Manisa ve Trabzon'daki çok özel performansları.

0: İstanbul'da konser vermeye hazırlanan Anıl Durmuş kulisinin kapılarını Müzik Sayfası ekibine açtı.
1: Müzikle çok aşırı neşir olduğum bir zaman değildi işin açısı. Tamamen tesadüfi oldu olay.
0: Pop müziğin sevilen ismi Buray yeni bir şarkı yayınlayacağının müjdesini verdi.
2: Klibimizde güzel sürpriz sahneler var. Şimdi bozulmasın büyüsü.
0: Müzik Sayfası Pazar TRT Müzik'te.
3: Dünyanın en eski kent yerleşimlerinden biri olan Konya, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans imparatorlukları ve Selçuklu devletleri için önemli bir merkezdi. Konya'nın oturak aleminde sohbet ve müzik paylaşma geleneği giderek azalırken, Bent Sille'de bu geleneklerin iki önemli kültür taşıyıcısı olan Kemal Pekçalar ve Köksel Tosun ile müzikli bir sohbet için oturma fırsatı buldum.

0: Konya'da bir şehir müziği var. Ona biraz daha açıklar mısınız?
1: Mevlana, Mevlevi Musiki'den çok etkilenmiş. Makamsal olarak, bitimsel olarak. Mesela bu Urfa'da halk müziği konuşurken ayak diye söylerler. Hiç makamsal bir şeyler konuşmazlar.
2: Türkiye'yi dinliyorum. Pazar TRT Müzik'te.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Azerbaycan Bakü'deyiz. Bakü'den hepinize selamlar, sevgiler.
1: Sen dedik sevgi.

Ben Murat Polat, 32 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Asıl mesleğim grafik tasarımcılık. Müziğe çocuk yaşlarda sokakta arkadaşlarımızla başladık. Şarkılar söylüyorduk. Bu şekilde keşfettim. Daha sonra babamın kardeşime aldığı bir bağlamayla devam ettim.

Cenk Erdoğan ben. 55 yaşındayım. Grubun abisi, en yaşlı elemanı. Grupta perküsyon çalıyorum. Bugün Cajon'la eşlik ettim. İhracat danışmanlığı yapıyorum ve hayatımın büyük bir bölümünde de müzik var.

Burak Arıkan, 49 yaşındayım. Kocaeli ilinde yaşıyorum. Profesyonel hayatımda taze bir emekliyim ama başka uğraşlarım da var. Müzik çalışmaları yapıyorum ama benim grup müziği 2008 civarı başladı. Ondan önce daha bireysel çalışmalar yapıyorum.

Benim için Barış Manço herkesi tek bir çatı altında toplayan bir figür demek. Birleştirici bir güç demek. Bir ozan demek. Ya çok klişeden uzak, hani şarkılarından ibaret, programlarından ibaret bir insan değildir Barış Manço. Barış Manço gerçekten çok sanırım böyle özel bir şekilde yaratılmış bir insan gibi geliyor bana. Bir ozan, çağdaş ozan, hatta bir tabir vardır Barış Manço'ya derler asfalt ozanıdır diye. Böyle söyleyebilirim ben de.

biz de Full Aksesuar grubuyla beraber Barış Manço'nun şarkılarını, sahne şovunu, vizyonunu, misyonunu, yani komplike bakıyoruz, böyle tek bir müzik gibi bakmıyoruz. Hepsini eski nesilden yeni nesile, bizden sonra başka nesillere düzgün bir şekilde aktarılması amacıyla Barış abi nereden hissettiyse, nasıl yaptıysa ustamızdan gördüğümüz gibi aynı şekilde yaparak onu devam ettirme gayretinde olan bir grup formasyonuyla çalışıyoruz Full Aksesuar'la. Ve bundan inanılmaz derecede mutluyuz.

0: Teşekkür ederiz. İlk şarkım aslında Revan. Revan benim için neyi anlatıyor? Aslında dinleyen için birçok şey anlatabilir. Çünkü sözlerinde böyle aşk da var. Başka şeyler de var. Doğaya olan aşk da var. İlahi olan bir aşk da çıkarılabilir içinden. Çünkü sözleri bakımından farklılaşıyor işte. Aşktan öte ne varsa seninle. Ben hazırım, elimi tut yeter ki hani. Susmasın aşkımın bülbülü, ben bu gülü soldurmam hani gibisinden. Çünkü bir sevgiliye de söylenebilir, bir yaratıcıya da söylenebilir, Tanrı'ya, Allah'a da söylenebilir. Her türlü yorumlanabilir bir eser aslında.
1: İsmim Muhammed Doğan, 44 yaşındayım, müzik öğretmeniyim. Grupla 5-6 yıldır beraberim. Barış Manço müziklerine hayranlığımda böyle bir şey doğdu.

Aslında Burak abi benim velim. Kızının bahsetmesiyle alakalı olarak işte babamların bir grubu var. Ben de grubu sosyal medyadan inceledim. Çok soundları bana yakın geldi. Kızına dedim ki eğer babanlar ileride bir gün üflemeli enstrüman arayışı içine girerlerse muhakkak beni bulsunlar. 2 yıl sonra Burak abi beni buldu okulda. Hocam böyle bir proje var. İlgilenir misin? Üflemeliye ihtiyacımız var. İlgilenirim dedim. Böyle bir başlangıç oldu benim için.

Ben Serhat Ufuk Güner, müzik öğretmeniyim. Kocaeli'de yaşıyorum. Aslen Sivaslıyım. Full Aksesuar grubunda gitarist olarak hayatımı devam ettiriyorum.

Alpertun Gayanık, 20 yaşındayım. Konservatuvar öğrencisiyim. Ufak yaşlarda müzik öğretmeni olan amcamla beraber müziğe başladım. Müzik yapmak benim için kendi duygularımı, düşüncelerimi, kendi benliğimi yansıtmayı ifade ediyor. Müzik yaptığım zaman daha özgür hissediyorum.

0: yakından gören.
1: Pul Aksesuar grubu bizim tanımımız olarak Barış Manço'ya adanmış bir grup. Yani onun dönem müziğini, onun hem duruşunu, misyonunu insanlara anlatmak için nasıl anlatırız derdiyle ortaya çıkmış bir grup. Tabii ben grupta 2 yıldır varım, yeniyim. Biraz önce Muhammed abi anlattı. Ben de Muhammed abinin vasıtasıyla girdim. Aslında böyle bir zincir var. Onun için ona da teşekkür ediyorum. Ama bu grupta olmaktan ve bu misyon taşımaktan, halka Barış Manço şarkılarını söyleyip onlarla aynı heyecanı yaşamaktan çok çok mutluyum.

Eğer dostane bir arkadaşlık kurduysanız ve aile ilişkileri de kurduysanız o arkadaşlarınızla, inanılmaz keyifli bir şey. Hatta profesyonelliğin bile ötesine geçiyor. Yani profesyonel müzisyenlerden çok daha birbirinize bağlı olabiliyorsunuz. Çünkü bizi birbirimize bağlayan şey çoğu zaman maddi şeyler.

Benim için müzik birçok şey aslında. Başlı başına öncelikle bir terapi. Duyguların dışa vurumu. Yalnız kaldığı zaman insanın müzikle konuşuyor olması. Melodilerle konuşuyor olması. Enstrümanla konuşuyor olması. Ben birazcık böyle bakıyorum. Ne zaman kendi başıma kalsam birazcık böyle atalet çökse hemen tabii ki bir enstrüman çalarım, şarkı mırıldanırım. Ve bu bana çok iyi gelir. Hem bu açıdan böyle hem de insanlarla buluşmak için, insanlarla ortak dil konuşmak için mükemmel bir araç müzik.

Aslında müzik ya da ritim benim ilgi alanım. Doğduğumuz andan itibaren hepimizin içinde var olan bir şey. Kalp atışımızla başlıyor, nabızla başlıyor ve devam ediyor. Hayat da bir ritimden ibaret. Ben bunu enstrümana taşıdım. Büyük keyifle devam ediyorum.

emekli oldum. Başka işlerle de uğraşıyor olsam da müzik benim hayatımda hala büyük bir yer kaplıyor. Müzik benim için ne diye sorarsanız benim için iletişim. Yani ben konuşurken de kullandığım dili müzikte de kullanıyorum. Müzikte kullandığımı konuşurken de

İnsanların tepkisi çok güzel oluyor. Yani bu zamana kadar hiç olumsuz tepki almadım desem yeridir. Çok azdır 11-12 senede. Benzetiliyorum, evet. İnsanların tepkisi ama çok güzel. Konserlerde sarılmaları, işte gelip fotoğraf çekinmeleri aslında Barış abi olan özlemlerinden dolayı.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

bugün bir akademisyen, aynı zamanda çok iyi çalıp söyleyen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı doçent doktor Erhan Uslu konuğum.

0: ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Kerem Cem şarkı sözü yazarken başına gelen ilginç olayı Müzik Sayfası izleyicileri için anlattı.
3: İlk satırı kaydettim. Sonra uyumaya yattım. İkinci satır geldi. Üçüncü satır nakarat geldi.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında birbirinden ünlü isimlerin Manisa ve Trabzon'daki çok özel performansları.

0: İstanbul'da konser vermeye hazırlanan Anıl Durmuş kulisinin kapılarını Müzik Sayfası ekibine açtı.
1: Müzikle çok aşırı neşir olduğum bir zaman değildi işin açısı. Tamamen tesadüfi oldu olay.
0: Pop müziğin sevilen ismi Buray yeni bir şarkı yayınlayacağının müjdesini verdi.
2: Klibimizde güzel sürpriz sahneler var. Şimdi bozulmasın büyüsü.
0: Müzik Sayfası Pazar TRT Müzik'te.
3: Dünyanın en eski kent yerleşimlerinden biri olan Konya, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans imparatorlukları ve Selçuklu devletleri için önemli bir merkezdi. Konya'nın oturak aleminde sohbet ve müzik paylaşma geleneği giderek azalırken, Bent Sille'de bu geleneklerin iki önemli kültür taşıyıcısı olan Kemal Pekçalar ve Köksel Tosun ile müzikli bir sohbet için oturma fırsatı buldum.

0: Konya'da bir şehir müziği var. Ona biraz daha açıklar mısınız?
1: Mevlana, Mevlevi Musiki'den çok etkilenmiş. Makamsal olarak, bitimsel olarak. Mesela bu Urfa'da halk müziği konuşurken ayak diye söylerler. Hiç makamsal bir şeyler konuşmazlar.
2: Türkiye'yi dinliyorum. Pazar TRT Müzik'te.

0: Bu akşam Sinan'la sahnede alkışlarla Enes Yolcu.
1: Ben artık kalbimin kapısını yalvarsan son kez sana çağırmayayım.
2: Ben de tabii o zaman hiç sıfır yani şarkıcılıkla alakalı tecrübe ancak söylüyorum. Benim çıkmam gerekiyor, ben çıkmadım. Sen de her zamanki gibi o sessiz
0: aynen
2: anlatımınla böyle hani sabırlı. Oğlum çıksana.
0: Çıksana. En sonu ittim. Şimdi karşınızda o güzeller güzeli oyuncu Tuğçe Özbey Yolcu.
3: Aslında ben oyunculuğu seçmedim. Oyunculuk beni seçti. Ben öyle düşünüyorum. Yokluktan gelen bir başarma isteği vardı. Bir şey yapmam gerekiyordu ve oyunculuk kapısı açıldı bana.

Çok teşekkür ederim. Alkışlayan elleriniz, gönülleriniz, yüreğiniz dert görmesi. Çok teşekkürler efendim. Her hafta olduğu üzere yine bugün Doğudan Sesler birbirinden güzel türkülerle bezeli. O güzel türkülere ses olacak iki de değerli mihmanımız var. Dilimizde döndüğü kadar, vakitte müsaade ettiği kadar da sohbette var. Dolayısıyla vakti güzel kullanalım. O güzel alkışlarınız ilk konuğumuz için olsun. İlk türkümüze ses olacak konuğumuz için. Kültür Bakanlığı Turizm Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun kıymetli ses sanatçısı Nahide Saygün Akkal için olsun efendim. O güzel alkışlarınız.

0: Alkışlarız Nahide Saygın Akkal için. Nereye gidiyoruz?
1: Yer sizin, yer bak.
0: Hoş gelmişsiniz, sefa gelmişsiniz.
2: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Çok mutlu olduk.
2: Ben de çok keyif mutlu bulduk. Oldum. Onur duydum burada olmaktan. Çünkü duayenlere ev sahipliği etmiş bir yerdeyiz şu anda.
0: Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun değerli sesi. Doğru söyledim mi?
2: Evet.
0: Ne mutlu bana. Alkışlarınız Nahide Saygın Akkal için efendim. Efendim, ikinci konuğumuz TRT İzmir Radyosu'ndan benim mesai arkadaşım. Güzel kardeşim. Gönlü güzel, kendi güzel. Ezel de bir ses. Sesinden ziyade kendine münhasır bir tavrı, üslubu vardır türküleri okurken. Alkışlarınız o yakışıklı güzel kardeşim için olsun. Emre Kızıl için efendim.

0: Kardeş ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hoş buluştuk.
0: Estağfurullah babam, ne istedim, kurban olayım. Emre ile biz İzmir'de beraberiz. Beraber mesai görüyoruz efendim. Böyle cımbızla çekip enteresan türküler bulur. O enteresan türküleri aynı güzellikte, aynı ustalıkla icra eder. Böyle enteresan bir sanatçı kişiliği diyeyim. Ve bir o kadar da ustalığı vardır. Çok da güzel bağlama çalar, az sonra göreceğiz. Çok da güzel okur, keyifli okur. Biz de her zaman keyifle dinleriz. Bu akşam istedik ki sizler de keyfimize ortak olun efendim. Benim alkışlar için, Emre Kızın.
1: Benim için halk müziğimizin, türkülerimizin mihenk taşından böyle güzel duyumlar aldık.
0: Ya gel onur, gel. Eyvallah. Canım benim ya. Mahsun İstiyar rahmet olsun. Ne güzel eserdir.
2: Çok
0: ya
2: güzel.
0: Gerçi her eseri hepsi, birbirinden güzel hepsi. Mahsun Usta'nın. Yani hangisi için? Tabii. Bir başka aurası var. Bir başka güzelliği var. Rahmet olsun. Keyfimiz, saatimiz iyi mi?
2: Çok şükür. Koşuyoruz.
0: Erzurum'a daha önce gelmiş miydiniz?
2: Ben Erzurum geliniyim.
0: Erzurum gelinisiniz.
2: Evet.
0: O zaman gelmişsinizdir.
2: Ama işte kayınpeder ve kayınvalide vefat ettikten sonra Allah 10 yıl kendisi. Oldu. Çok kimse kalmadı burada. O zamanlar çok geliyordum. Şimdi çok gelemiyorum. Ama çok değişmiş, güzel olmuş Erzurum.
0: Erzurum'un güzel zamanında
2: özlemişim, gelmesin. Özlemişim.
0: Eyvallah, çok teşekkür ederiz.
2: Havası da güzeldi benim şansıma, bilmiyorum. Gelenler güzel, bayağı şikayetleniyor.
0: Gerçi benim. Burası Erzurum, belli olmaz evet, yarın neye uyanacağımız ama güzel.
1: Güzel karşıladık.
2: Evet, güzel karşıladık. Bizi sıcacık karşıladılar. Eyvallah, gerçekten Erzurum. Her zaman olduğu gibi.
0: Ya memleket soğuk ama insanımız sıcaktır bizim.
2: Memleketin evet her yöresinde öyle.
0: İnsanımız gerçekten. Güzeldir bizim, candandır, kalptendir, gönüldendir.
2: Çok güzel dinliyorlar, çok güzel bakıyorlar. Yani
0: çok da güzel okuyorlar.
2: Öyle.
0: Tabii hani bir ilerlesin vakit
2: topraktan
0: zaman.
2: Topraktan işte.
0: Tabii. Biz orkestramız ve onlar, biz ve onlar. Üçüncü gücümüz bizim, itici gücümüz.
2: Harikalar.
0: Eyvallah. Kardeş, tekrar hoş geldin. Biz efendim Emre ile
1: hoş
0: gördük, kurban olayım. İlk programımızda da Emre kardeşimiz vardı. Biz 23 Nisan'da başlamıştık. TRT İzmir Radyosu'nun Türk Halk Müziği Çocuk Korosu'nun şefidir. Züleyha Arancak kardeşimizle birlikte. Gerçi bir numaralı şefimiz Emre kardeşimizdir. 23 Nisan sebebiyle de çocuklarımızı ağırlamıştık TRT işte Erzurum Radyosu'nun Çocuk Korosu'nu. O zaman da dolayısıyla ilk başlangıçta sevgili Şerif Hatun'la birlikte de açılışta sen vardın değil mi?
1: Evet. Kısmet umarım bugün ekiymiş. Ayağımız uğurlu gelmiştir.
0: Vallahi geldi, kurban olayım. Şimdi inkar edersek yanlış olur. Eyvallah, kurban. Canım benim. Türkü alalım mı?
2: Olur.
0: Yine vedalaşta Dildar Yaren diyelim. Bir Malatya
2: türküsü.
0: Uzanalım şöyle bir.
2: Hadi bakalım.
0: Haydi canlar, buyurun.

0: Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz güzel kardeşim. Sesin, solun, yüreğin dert görmesi.
0: Çok sağ olun hocam.
1: Çok da güzel bir ağıt aslında.
0: Evet, evet.
1: Ama çok da güzel bir melodi, sözler keza.
0: Çok etkileyici gerçekten.
1: Tabii tabii. Çok güzel bir türküdür bu. Var olasın.
0: Sağ olun hocam.
1: Emre.
2: Buyurun.
1: Türkü diyeceğiz. Cafer Baba'dan, Cafer Dedir'den, Cafer Gangotan. Çok güzel aslında böyle sözleri didaktik, öğretici, ders verici böyle ibretlik. Hem anonsunu yap hem sözleri şöyle iki keramet kurban olayım.
2: Bu dünyanın devranına aldanma gönül aldanma. Zilli çanlı kervanına aldanma gönül aldanma diyelim.
1: Sizler yoldaş olursanız, efendim sizler de alkışlarsanız biz de keyifle dinleriz.

0: Eline sağlık, kendine sağlık,
1: size
0: yüreğine
1: de,
0: sağlık.
1: Gönlünüze sağlık.
0: Nesim İçmen Usta'ya, Cafer Dede'ye rahmet olsun, ışıklar içinde uyusunlar. Hani repertuardaki böyle köşe taşları eserlerden biridir bu.
1: Evet, bence de anlatı
0: her
1: olarak.
0: Zaman, her yürekte, her gönülde bir karşılığı olan muazzam bir eser. Hem müzikal olarak hem sözel olarak.
1: Evet. Toprağın etkileri diyelim.
0: Değil mi?
1: Toprakların etkileri diyelim.
0: Aynen.
1: Toprağın
0: aynen,
1: güzellikleri
0: aynen.
1: diyelim.
0: Aynen aynen. Sizleri kısa bir süre nefeslendirelim. Bir eser de ben okumaya çalışayım arkadaşlarımla birlikte. Kazancı Bedi Usta'nın torunu, torun Bedi Yoluk'a ait bir türküde ben okumaya çalışayım. Altın tasta diyor efendim, aşk olmaz. Hemen.

0: Çok teşekkür ederim efendim. Dedesinin yolundan giden, aynı kültüre, aynı itinayla hizmet eden bir kardeşimizin eseriydi. Ruhuna, gönlüne sağlık olsun Torun Bediyoğlu kardeşimizin de. Alkışlar biraz da ona olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet.
1: Biz ekranların başlarında izleyen kıymetli hocalarım var. Erzurum'dan belki bilirler. Metin Solmaz hocamız, Ahmet Yaşar Turanlı hocamız, Mehmet Çalmaşır hocamız izliyor. Buradan selam olsun hepsine. Kıymetli şefim Ankara Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Devlet Türk Halk Müziği koro şefimiz Ahmet Mustafa Yel'den.
0: Evet.
1: Koro şef yardımcımız Turgay Coşkun ve sayamayacağım birçok kişi var. Hepsine selam olsun.
0: Saygılar olsun.
1: Hepsine selam olsun.
0: Baştaki.
1: O zaman başında o, sizden
0: Muhammed,
1: bir
0: Mersiye. Muhammed Lütfü Efendi'ye ait bir Mersiye
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Vallahi inşallah okuyabilirim. Haydi buyurun bakalım.

0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederim
0: abicim. Sesiniz rengiz dert görmesin.
1: Çok sağ olasın. Bazen uçuyoruz bunlara okurken sözler falan.
0: Aa, çok güzel eserler.
1: Artık hakkınızı helal edin.
0: Efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Senin de ağzına yüreğine sağlık. Gerçekten
0: vallahi
1: muhteşemdi.
0: Bilmiyorum umarım.
1: Muhteşemdi gerçekten.
0: Eyvallah. Çok teşekkür
1: ağzına
0: ederim.
1: Sağlık kardeşim. Sağ kardeşim.
0: Çok teşekkür ederim. Efendim Emre Kızıl kardeşimize devam ediyoruz. Yine çok güzel bir eser var. Yine bir Arguvan değil mi?
2: Arguvan derim. Aşık Hüseyin'e ait.
0: Er Kalkan diyor aşıklar.
2: Er Kalkan aşıklar.
0: Sen de menzile erdi diyor.
2: Evet.
0: Sen de tedarikinde vallahi gör yavaş yavaş.
2: Evet.
0: Erdin ev baharımda gakkom tufan erişti. Yağmaya başladı. Kar yavaş yavaş. Alkışlarınız Emre Kızıl için efendim.

0: Şu an var olasın kardeş.
1: Teşekkür ederim.
0: Gelin yüreğine sağlık olsun. Çok teşekkürler. Nahide kardeşim bir şey sormak isterim. Şimdi Emre kardeşimiz mektepli. Konservatuarlı mıyız yoksa mektepli
2: Samsun
0: miyiz?
2: Samsun 19 Mayıs Üniversitesi müzik öğretmenliği mezunuyum.
0: Çok güzel.
2: Evet.
0: Kültür Samsun Bakanlığı'nda kaç yıl oldu?
2: Bir 15 yıl oldu. Oo. Ama daha öncesi misafir sanatçı olarak başlamıştım ilk. Sonra bir 5-6 yıl oldu işte kadroya geçeli.
0: Hayırlı olsun. Keyifli
2: çok
0: olsun.
2: Çok teşekkür ederim. Olsun. Çok sağ olun. Sağ olun.
0: Allah can sağlığıyla az tadıyla çalışmak nasip etsin. Süs, türkülere ses olmayı nasip etsin.
2: Çok
0: her
2: teşekkür
0: daim.
2: Ederim hocam. Sağ olun.
0: Eşiniz de müzikle ilgilenen biri midir?
2: İyi bir dinleyici diyelim.
0: İyi, bir eve bir deli yeter. O da bir şanstır ama.
2: Ama Erzurumluların zaten doğasında var. Onlar da müzik kulağı oluyor yani. Biz Sivaslılar gibi görürüz. Onlar da öyleler yani.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle çok güzel. Daim olsun,
2: selam
0: olsun.
2: Buradan dinliyorlardır şimdi oğlum da.
0: Eyvallah,
2: o da
0: eyvallah.
2: Ankara'da bizi dinleyen herkese selam olsun.
0: Eyvallah. Emre, vakte bakıyorum. Gerçi vaktimiz daha var ama. Ya senin çok güzel bir besten var. Hatta Cengiz abi de okumuştu. Ala gözlerine kurban oldum diye.
1: Evet.
0: Şöyle bir parça mırıldanır mısın? Mi ters mi gelir?
1: Mi ters gelir. Re yapabilirim derseniz.
0: Tamam. Dinleriz. Babalar re. Kürdi. Cengiz abi de okumuştu bunu, Cengiz Özkan değil mi? Yanılmıyorsam.
1: Evet. Evet.
0: Emre kardeşimizin kendi bestesidir efendim. Çok enteresan, çok hoş da bir melodi. Sözler de keza öyle. Haydi bakalım.
1: Hiçbir prova yapmadan.
0: Evet evet. Haberi de yok efendim. Emre Vaki bu gol.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. D grubundaki ikinci maçında A milli futbol takımımız Güney Amerika temsilcisi Paraguay karşısına mutlak galibiyet için çıkıyor. Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle. Türkiye-Paraguay maçı yarın saat 6'da tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

Bugün bir akademisyen, aynı zamanda çok iyi çalıp söyleyen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı doçent doktor Erhan Uslu konuğum.

Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik bu akşam TRT Müzik'te. Akort. Bir enstrümanın doğru sesi vermesi için yapılan ayardır. Telli enstrümanların standart akort düzenleri vardır. Düşürülmüş ve yükseltilmiş diye tabir edilen akort terimleri, gitarın her bir telinin belirli bir ses kadar düşürülmesiyle yükseltilmesini ifade eder.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş.

0: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Bugün birbirinden tatlı iki konuğum var. Biri çok sevdiğim arkadaşım, sözüyle, müziğiyle, bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Atipoğlu. Bir tanesi de güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'e hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Çok iyiyiz. Teşekkür ediyorum öncelikle buraya beni davet ettiğiniz için.
0: Ben teşekkür
1: Müthiş bir
0: ediyorum.
1: enerji, harika bir orkestra gerçekten.
0: Sağ olsunlar.
1: Bayıldım.
0: Çok teşekkür ederim. Senin de yoğun olduğunu, hatta bir uçak yolculuğun olduğunu, ona rağmen geldiğini bildiğim için ben sana teşekkür ederim. Efendim çok şıksınız.
1: Teşekkür
0: TRT'nizde.
1: ederim.
0: Nasılsınız?
1: Sizden gördüm böyle. Bizim hukukumuz geçmişe dayanıyor. Çok güzel şarkılar yaptık beraber. Günü ağarmadan da senin emeğin çok fazla. Yani o yüzden sana burada herkesin önünde teşekkür edeyim. Buraya çağırdığın için de çok sağ
0: Ben
1: ol.
0: teşekkür ederim. Benim için gurur seni ağırlamak. Çünkü gün armadanla ilgili çok güzel bir hikaye anlatmak istiyorum. Fakat öncesinde senden böyle bir şarkı almak istiyorum ki güzel sesini dinleyicilerimiz bir tekrar duysun.
1: Söyleyelim.

0: her zamanki gibi müthiş bir yorumdu.
1: Orkestra ve akış ya. Müthişler.
0: Çok
1: Sağ
0: teşekkür
1: olun. Çok
0: ederim.
1: teşekkürler.
0: Sağ olsunlar. Evet, biraz Deniz'le senden bahsetmek istiyoruz. Sahnenin çok güzel olduğunu duyuyorum. Güzel güzel şarkılar söylediğini, o güçlü sesinle. Sahnede hangi şarkıları söylemeyi tercih ediyorsun?
2: Her ne kadar böyle bıcır bıcır görünsem de içimde bence 80-90 yaşında bir ruh var. Dans etmeyi çok da sevdiğim bir yerden aslında. Böyle birazcık nostalji de çok seviyorum. Bu Ayla Dikmen, Ayten Altman, Nil Burak, Ajda Pekkan.
0: Çok büyük
2: 80'ler,
0: üstatlar.
2: 90'lar, 70'ler hani Türkçe, yabancı, İspanyolca, İngilizce, caz. Aslında birazcık değişiyor atmosfere göre ve konser alanına göre. Ama her telden çalıyoruz diyelim. Şimdi de bakalım neler çalacağız hep
0: Peki
2: birlikte.
0: son zamanlarda güzel coverladığım bir şarkı var. Yine biraz nostaljik bir görüntün de var. İzleyicilerimizin mutlaka sosyal medya hesabından bakmasını öneririm. Gerçekten çok güzel olmuşsun. O şarkıyı duyar mı senden?
2: Duyarız tabii ki. O sizin güzelliğiniz öncelikle. Ajda Pekkan'dan Seninleyim yapıyoruz o zaman.
0: Müthiş.
2: Tamamdır.
0: Heyecanla bekliyoruz.

0: Ağzına sağlık. Düzenlemesini kim yaptı?
1: Ali İsmail Köse, Hakan Uzunoğlu.
0: Çok da güzel icat etmişler. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Ben böyle eski nostaljik şarkıların günümüzde farklı soundlarda coverlanmasını seviyorum ama bu da biraz şarkının geleneğini böyle o şeyini bozmadan yapılmış bir aranje gibi geldi bana. Daha
1: Evet.
0: sıcak buldum
1: Hı. Evet, yani
0: açıkçası.
1: şöyle aslında bu böyle arada kaybolan müthiş eserlerden birisi bence. İzlenmesinin az olmasıyla beraber keşfettiğim ve duyar duymaz da bunu yeniden yaşatmalıyım ve fakat dediğiniz gibi o sound'unu da çok oynamadan, o geleneksel kültürünü bozmadan yeniden uyarladık. Umarım beğenmişsinizdir.
0: Ağzına
1: Çok
0: yüreğine
1: teşekkür ederim.
0: sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Umuyorum böyle bol bol dinlenmeli olsun.
1: İnşallah hepimizin.
0: Evet Ahmet, ben bir anımızdan bahsetmek istiyorum ve tekrar Ahmet'in çok iyi bir söz yazarı ve besteci olduğunun altını çiziyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Sektörde böyle daha böyle yaşıtlarım, genç arkadaşlarım, mesleğe yeni girmiş müzisyen arkadaşlarımızın ürettiği bir nokta beni çok daha mutlu ediyor. Çünkü ben nacizane sektöre alaylı bir şekilde ve üreterek girdim. O yüzden çok çok takdir ediyorum. Bir gün bir şarkı dinledim. İsmi Günahırmadan tabii ki. Sonra sözü ve müziği Ahmet Hatipoğlu'na ait. İnanılmaz yorumlamıştı ve çok güzeldi sözü ve bestesi. Ahmet'e bir şekilde ulaştık. Sonra dedik ki Ahmet işte şarkıyı çok beğendik okuyabilir miyiz? Ahmet beni hiç tanımamasına rağmen tüm samimiyetiyle tüm güzel kalbiyle dedi ki tabii ki ve 80 küsur milyon izlenmesine rağmen Ahmet'in beni tebrik etmesi ve takdir etmesi dışında başka hiçbir şey konuşmadık. Dolayısıyla sana herkesin önünde tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim asıl.
0: Senin gibi bir söz yazarı ve besteciyle bir işbirliği içerisinde olmak beni çok çok mutlu etti.
1: Ben de çok mutlu oluyorum. Çünkü aynı şekilde sen de öylesin. Senin de çok fazla besten var. Ve çok da sevilmiş şarkılar bunlar. Yani birbirimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum o konuda. Birlikte işler yaparak. Yani benim zaten bu yolda en sevdiğim olay. Üretimde geliştirmek günden güne. Yani böyle seninle çalışmaktan çok mutluydum yani. Hala da bundan sonra da çalışmaya devam ederiz umarım.
0: Tabii ki de edeceğiz. Tabii ki de. O benim için büyük bir
1: Evet.
0: mutluluk.
1: Benim için de öyle.
0: Birlikte bir diyet yapalım mı
1: Yapalım.
0: seninle?
1: Yapalım
0: Yiyoruz.
1: tabii.

0: Deniz'le güzel sesini konuştuk, yeni şarkını konuştuk. Müziğe nasıl başladığını, kaç yaşlarında başladığını merak ediyorum.
1: Ya şöyle bir şey aslında, müziğin hayatıma girmesi benim 4 yaşımdan 5 yaşımdan itibaren devlet opera ve balesinde baleye başlamamla beraber oldu. Çünkü biliyorsunuz balenin yan dallarında şan, solfej, ritim duygusu da olduğu için bale sanatını gerçekleştirdiğin bir kültürde ister istemez de müziğe aşina oluyor kulağın. Daha sonra bu tiyatroyla desteklendi. Çünkü bunların hepsi birbiriyle ilintili sanat dalları aslında. Yani bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında. Bunun için çok mutluyum çünkü kendimi en çok bulduğum yer müzik. O melodide, o ritimde kapılıp gerçekten o akışta yaşıyorum, üretiyorum ve buradayım diyormuşum.
0: O
1: Evet.
0: zaman güzel şarkılarda seni böyle bir dinleyelim.
1: Elbette.

0: Ağzına sağlık, böyle şarkıların içinde gerçekten yaşarken buluyorum seni. O yüzden o güzel sesine doyamadığımız için yeni bir şarkı bekliyorum hemen, sıcağı sıcağına.
1: O zaman doymanız için tutamıyorum zamanı diyelim mi? Doyulur bu şarkıda da çünkü.
0: Haydi bakalım.

0: Mersiler. Teşekkürler.
1: Ne güzel şarkıdır.
2: Hemen merak ettiklerimizi sormaya devam ediyoruz.
3: Soralım,
2: Ahmet
3: cevaplayalım.
2: Beyciğim sizlere. Kariyerindeki dönüm noktası neresidir?
3: Dönüm noktası, böyle tek cevap verecek olursam, sizinle yaptığımız Güne Armadan şarkısının o zamanlar bir de Mavi Gri ile Ölümle Yaşam Arasında şarkısını yaptık. Onunla beraber çok güzel gitti her şey. Yani şarkılar karşılık bulmaya başladı dinleyicilerden. Ya bu da benim motivasyonumu arttıran şeylerdi bunlar. Böylece hiç durmadan üretime devam ettim. Bu noktaya geldim.
2: Sonrasında da yaptığın güzel şarkılar karşılık bulmaya devam etti. Şu an sosyal mecralarda epey dinleniyorsun. Her ne kadar bu beyefendi ve mütevazı duruşun olsa da onu da söylemeden geçemeyeceğim.
3: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Ahmet Ettipoğlu'nun yorumculuğunu dışarıdan biri olarak nasıl yorumlarsın?
3: Kendimi eleştireceğim.
2: Belki de güzel şeyler söyleyeceksin. Ben olsam güzel şeyler söylerdim. Çünkü çok eşi benzeri olmayan bir sesin olduğunu düşünüyorum.
3: Yani herkesin içinde utandırıyorsunuz efendim.
2: Estağfurullah. Ben her zaman hissettiğim şeyleri dışarıda da senin yüzüne söylüyorum.
3: Müthiş. Kendimi öven insanlardan değilim. Kendi çapımda tatlı tatlı şarkı söylüyorum. Şarkı yazıyorum. Yani hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum. İnsanlar da öyle düşünüyor ki karşılığını veriyorlar bana çok şükür. Yani bu şekilde kendimi şey yapmayayım, daha fazla konuşmayayım kendimle ilgili.
2: Tamam, ben o zaman senin bir dinleyicin olarak arkadaşından öte senin ses rengini çok çok beğeniyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: O yüzden yine böyle güzel bir şarkı duymak isteriz senin yorumunla.
3: Tabii, söyleyelim.
4: Gülüşünde bir şeyler sak.

0: Müthiş bir şarkı.
1: Teşekkürler.
0: Ağzına, yüreğine, duyguna sağlık. Hazır senden böyle güzel bir şarkı almışken birlikte bir düet yapalım mı?
1: Tabii ki yapalım.
0: Yine. Benim çok sevdiğim bir şarkı, aşk layık olan da kalmadı, yapacağız.

0: çok sevdiğim bir şarkıdır
1: Evet,
0: eşlik ettiğin
1: çok
0: için.
1: güzel.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. 90'lar ruhunu hepimiz çok seviyoruz tabii ki. Sahnende de çok yer verdiğini biliyorum.
1: Her zaman.
0: O zamanlardan böyle sahnende, repertuarında söylemeyi sevdiğin şarkı ne acaba?
1: Hem sizin enerjinize hem de atmosfere göre böyle bir tavla yapmak istedim. Hareketli, enerjik, eğlenceli.
0: Sabırsızlıkla
1: Siz de eşlik
0: bekliyoruz.
1: ederseniz
0: Tabii
1: tabii
0: ki
1: ki.
0: eşlik ederiz.
1: Sever miyiz tavla? Bilir miyiz?
0: Memnuniyetle. Bilmeyen yoktur. Sanıyorum
1: O
0: ki
1: zaman oynayalım.
0: izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden
1: O
0: de
1: zaman çalalım.
0: eşlik etmenizi bekliyoruz. Dinleyicilerimiz sizler de evlerinizde.

0: Ne güzel bir şarkıydı. Buradan Mekelema'da selamlar olsun. Bugün iki özel konuğum vardı. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sizi ağırlamaktan çok büyük keyif aldım. Son böyle cümlelerinizi almak isterim.
1: Teşekkür ettim tekrardan beni çağırdığın için. Geçmişimize dayanarak bundan sonrası için de senin adına başarılar diliyorum. Bu programda hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bol bol izlenmeli olsun.
0: Amin inşallah. Ben de böyle kariyerinde seni çok çok daha yükseklerde görmek dileğiyle diye sana veda ediyor olayım.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Evet, ikinizle de bir geçmişim olmamasına rağmen çok eğlendim. Çok güzel bir gündü. Şarkılar, türküler, güzel sohbetlerle iyi ki geldim diyorum. İyi ki de konuk aldınız beni. Çok teşekkür ediyorum öncelikle size ve sonra size
1: Ben
0: eşliğiniz
1: de aynı
0: için.
1: şekilde.
0: Hayatlarına sağlık. Güçlü vokalini duyduk böyle kulaklarımızın fısıldadığında. Çok teşekkür ederim tekrar geldiğiniz için. TRT Müzik ekranlarındaydık. Haftaya yine aynı saatte sizlerle buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hepinizin gönlünden öpüyorum. Hoşçakalın.

0: Benim adım Yalçın, soyadım Kırık Kulak, 13 yaşındayım. Keman çalıyorum, ritimli vurmalı aletleri çalabiliyorum. Neredeyse sülalecek müzisyeniz. Babamla birlikte müzik yapıyoruz. Gelecekte ünlü bir kemancı olmak istiyorum. Türkiye'de namımın duyulmasını istiyorum.
1: Yalçın, Reading konsertomuza başlıyoruz.
2: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

Genelde benim müziğim için huzurlu ama hüzünlü derler böyle. Yani hüznümüzü huzurla buluşturduğumuz, üzüntüden korkmadığımız, kaçmadığımız ve açıkçası onu da dışlamadığımız bir yerden onu alıp kucaklayıp hayata devam etmeye dair ve hayatın içindeki o duygularla barışmaya dair böyle birkaç şarkım var.

0: Momo sosyal medyada paylaştım. Ben bu şarkıları yazıyorum dedim ve bu ufak ufak fark edilmeye başladı. Bir yavaş yavaş insanlar da, beni dinleyen insanlar da arttıkça ve onlarla da iletişime geçtikçe o kitle böyle üstüne koyarak tatlı tatlı büyümeye başladı.
1: Melike ile Müziğin Ritmi yarın TRT Müzik'te.

0: Efendim saygılar, hürmetler. Bir Gönül Penceresi programına tekrar hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim.
1: Efendim hoş geldiniz, şerefler verdiniz TRT Müzik ekranlarına. Yine harika bir programla sizlerleyiz. Biz çok heyecanlıyız, sizleri bu hafta da çok özledik. Yine bu haftada olduğu gibi çok kıymetli orkestramız Umut Hoşgör ve vokal arkadaşlarımız buradalar, sizlerle beraberler. Biz alkışları duyuyoruz değil mi Alpçim?
0: Evet. Gözleri aşka gülen deyince.
1: Gözleri aşka gülen kimi gördün?
0: Ben kimi gördüm? Soruyorum. Ben kameraya bakınca eşim Gökçe Arslan'ı gördüm.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: İnsanın sevdiğini. Bir de çocuklar sanki böyle gözleri
0: ve
1: aşka gülen.
0: Ve Beyza'mı gördüm
1: tabii.
0: Beyza şimdi oradan bana diyordur babacım babacım diye. Kızım seni de öpüyorum.
1: Çok keyifli bir program bizleri bekliyor. Sizleri bekliyor. Biz repertuar yaparken gerçekten çok emek harcadık, çok zevkle, çok nasıl söyleyeyim?
0: Severek,
1: beğenerek
0: bu
1: yaptık
0: seçtik.
1: Bu repertuarı.
0: Sizlerden gelen istekleri de değerlendirdik efendim.
1: Evet, bir bölümümüz var değil mi orada? Sizlerden gelen istekleri alacağız.
0: Evet. Şimdi ise Kemani Serkis Efendi'ye ait çok sevilen yine Nihavet Makam'da bir şarkı. Kimseye
1: yine
0: etmem.
1: Çok özür diliyorum. Yine çok düet yapılmamış bir şarkı. Değil mi?
0: Evet.
1: Şarkı.
0: İlk kez bizden
1: sözünü
0: belki dinleyecekler.
1: Ama
0: olsun. Kimse etmem şikayet, ağlarım ben halime diyeceğiz. Düet olarak.

0: Gönlüne sağlık
1: ağzına
0: arkadaşım.
1: Ağzına sağlık Mehsemcim.
0: Ellerinize sağlık Umut'cum.
1: Ne güzel eşlik ettiler arkadaşlar. Gönlünüze sağlık,
0: gerçekten.
1: Ellerinize sağlık.
0: Bazen soruyorlar Alp'le nasıl bu kadar uyumlu okuyorsunuz diye. Ben de diyorum ki yılların verdiği hem tecrübe hem dostluk ama yılların verdiği bir mesai arkadaşlığı var değil mi?
1: Hepsinin ötesinde ruhların birbirine yakın olması
0: çok
1: var.
0: Çok yakın olması değil
1: ruhlar
0: mi kardeşim?
1: Ruhlar yakın olmayınca o enerjiyi tutmayınca
0: asla
1: olmuyor
0: tutmaz,
1: bu iş.
0: Asla tutmaz, asla da birlikte okuyamazsın. Evet, şimdi sırada
1: bir zekayı Tunca
0: bir eser var.
1: Evet
0: efendim.
1: Var.
0: İstersen sen anons et şarkını.
1: Güftesi Cemal Safi'ye ait efendim. Bestesi de Zekai Tunca'ya ait ki şu anda bizi
0: izliyor
1: kendisi. Ellerinden öpüyoruz. En derin
0: sevgiler
1: sevgi,
0: yapıyoruz.
1: Saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz Zekai abimize. Allah başımızdan eksik etmesin.
0: Amin.
1: Evet, rüyalarım olmasa diyeceğiz. O meşhur şarkı okumaya gayret edeceğiz inşallah.
0: Dinliyoruz efendim.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Gönlüne sağlık.
1: Arkadaşlar bu ne kadar güzel eşliktir böyle ya, maşallah.
0: Ellerinize sağlık.
1: Hepinize bravo. Sonsuz teşekkürler.
0: Ne güzel okudun.
1: Sağ ol Mehsen'cim.
0: Evet. Gönlüne sağlık arkadaşım. Evet efendim. Yine sırada benim TRT kurumunda yaptığım bir albümde okuduğum çok sevdiğim bir şarkı var. Dinleyicilerimiz de benden dinlemeyi çok seviyorlar bu şarkıyı. Hala albümlerimizi alabilirler biliyorsunuz. TRT Market'te satılıyor evet. Bizim albümlerimiz hala. Beste Hasan Esen, Güfte Yalçın Bencan. Hasan abimize de buradan sevgiler, saygılar sunuyorum ben. İyi ki var. İyi ki bizimle. Değil mi?
1: Ben şarkıyı çok beğeniyorum ama şarkıyı besteleyen insanı hepsinden çok beğeniyorum.
0: Değil mi? O bizim çok kıymetlimiz.
1: O bizim canımız Hasan abimiz, Hasan
0: İyi
1: Esen abimiz. İyi
0: Hasan
1: ki varsın.
0: Abicim.
1: Ellerinden öpüyoruz Hasan
0: abiciğim.
1: Ellerinden
0: abicim. Öpüyoruz.
1: Zevkle dinliyoruz.
0: Ben unutsam şarkılar unutmaz söyler seni.

0: Bir icradır bu.
1: Bu arada şarkının sözleri öyle, yanlış anlaşılmasın, ben feleğe filan küskün değilim, haşa,
0: aman,
1: tövbe estağfurullah.
0: Aman, hayır,
1: şarkının sözleri öyle.
0: Evet, bazen ya böyle küskünün feleğe oluyor, bazen ayrılık şarkısı oluyor. Ama bizim programımızda hem neşe hem keder, hem pop hem halk müziği, her
1: hepsi
0: tür şarkı olduğu için, ben müziğin evrensel olduğuna inandığım için hepsini de şarkılarını çok severek okuyorum. Sen
1: ne
0: de
1: güzel
0: öylesin.
1: Okuyorsun.
0: Teşekkür
1: kardeşim.
0: Ederim. Çok mersi. TRT'de aldığım eğitimden de kaynaklı. Çünkü ben TRT'de yetiştim. Çocuk korosu ve gençlik korosunda tabii ki batı eğitimi de aldım. O yüzden bunu gururla söylüyorum. Mutlaka çocukları, müzik kulağı olan çocukları varsa dinleyicilerimizin de lütfen kurumumuzun açtığı sınavlara katılsınlar.
1: Muhakkak, evet.
0: En güzel örnekleri biziz efendim. Ben TRT kurumunda yetiştim. Tabii ki konservatuvar okudum ama bununla gurur duyuyorum ve bunu söylemekten de gurur duyuyorum. Evet, ayrılık şarkısı var şimdi sırada. Ne diyoruz?
1: Bir yerde ümit biter.
0: Ayrılmalıyız artık. Kimse ayrılmasın ama şarkı çok güzel.
1: Dinliyoruz.

0: kalbimden. Hep siz varsınız kalbimizde.
1: Ne güzel bir şarkı. Tebrik ederim. Evet. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
0: Gönüllerine sağlık. Evet. Hikmet Doruk abimizin.

0: Sağ olun
1: Alp
0: efendim.
1: Hocam.
0: Ağzınıza, gönlünüze sağlık.
1: Buradan benim çok kıymetli arkadaşım Gediz'in annesi Nuray Hanım istemişti, Nuray ablacığım istemişti bu şarkıyı. Bir Sezen şarkısı. Beni yak, kendini yak diyelim mi hep birlikte?

0: Ellerinize, kollarınıza sağlık.
1: Ağzına sağlık.
0: Teşekkür
1: Hepimiz
0: ediyorum.
1: Aşk ile büyüyoruz.
0: Tabii ki öyle.
1: Aşk olmasa meşk olmaz.
0: Değil mi? Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Gönül penceremizden nameler sunmaya çalıştık size.
1: Evet, bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek yayın ve yapım demeye geçen bütün ekibe sonsuz teşekkürlerimizi arz ederek, Umut Hoşgör ve orkestrasına ve vokaldeki arkadaşlarımıza teşekkür ederek Allah'a ısmarladık diyoruz ve vokaldeki kardeşlerimizi yanımıza davet ediyoruz, değil mi?
0: Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim.

Dünyanın en eski kent yerleşimlerinden biri olan Konya, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans imparatorlukları ve Selçuklu devletleri için önemli bir merkezdi. Konya'nın oturak aleminde sohbet ve müzik paylaşma geleneği giderek azalırken, Ben Sille'de bu geleneklerin iki önemli kültür taşıyıcısı olan Kemal Pekçalar ve Köksel Tosun ile müzikli bir sohbet için oturma fırsatı buldum.

0: Konya'da bir şehir müziği var. Ona biraz daha açıklar mısınız?
1: Mevlana, Mevlevi Musiki'den çok etkilenmiş. Makamsal olarak, bitimsel olarak. Mesela bu Urfa'da halk müziği konuşurken ayak diye söylerler. Hiç makamsal bir şeyler konuşmazlar.
2: Türkiye'yi dinliyorum. Pazar TRT Müzik'te.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Mardin, bölgenin çarpıcı mimarisi, el sanatları ve eski medeniyetlerin izlerini görmek isteyen ziyaretçiler için giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Mardin'in tarihi çok kültürlü, çok dilli ve çok dinli yapısı, Araplar, Süryaniler, Kürtler, Ermeniler, Çeçenler, Yahudiler ve Türkler dahil, dünya tarihinde önemli bir yere sahip olmasına katkıda bulunmuştur. Bugün bile bölge dışında pek bilinmeyen bu müzik çeşitliliğinin izlerine rastlamak mümkündür. Bugün eski şehrin kalbinde Mardin müziğinin önemli temsilcilerinden Semir Ortaç ve Serkan Ortaç'tan daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldum.

0: Yazın merhabalar. Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kendilerinizi tanıtır mısınız acaba?
1: Tabii ki efendim. İsmim Semir Ortaç. Mardinli bir ailenin çocuğuyum. Ailece müzisyen bir aileyiz. Ve Mardin müziğini elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Bu kültürümüzü kaybolmasına izin vermiyoruz. Bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz.
0: Güzel. Yanınızdaki kardeşinizdir.
2: Evet. Kan Ortaç ben. Abim Semir Ortaç dedim. Elimizden geldiğince işte Mardin müziğini yaşatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz.
0: Güzel. Ve sizin yanınızda iki genç
2: Tabii
0: de
2: genç
0: var.
2: Kardeşimiz onlar da yeni nesil.
3: Emir Gürel ben. 4-5 yıldır keman öğrencisiyim.
4: Ben de Selim Gürel. Yaklaşık 2 yıldır ritim sazlarını çalmaya çalışıyorum. Güzelimin de dediği gibi ustalardan gördüğümüz kala elimizden geldiğince çalmaya çalışıyoruz.
0: Hepimiz gibi. Eser seslendirmek ister misiniz?
1: Tabii, tabii.
0: Dinlemek çok isterim çünkü.
1: Hay. İlk tamam. Şarkımız yine söz müziği kardeşimiz Haluk Ortaç'a ait. Mardinli severse eğer sevdası ömre bedel. Arapça adı da Yemhel Aynistu. Bir kıtasını Arapça, bir kıtasını da Türkçe okuyalım.
0: Tamam.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Çok teşekkür
0: çok
1: ediyorum.
0: Güzel. Sağ olun. Bunu merak ettim. Siz büyürken ve müzik çalmaya başladığınızda nasıl ortamlarda müzik öğrenmeyi öğreniyordunuz? Yani nasıl ortamlarda
1: şimdi,
0: müzik bulunuyor?
1: Mardin'de bizim mesela Diyarbakır'da Eyvan Gecesi var, Urfa'da Sıra Gecesi. Biz de Leyli deriz. Leyli. Leyli akşam demek. O Leyli'de de oturup sabaha kadar çalar oynarlardı. Ama düğün olurdu, düğünde müzik olurdu. Onun dışında pek fazla böyle müzik dinleyebileceğiniz yer yoktu burada.
0: Yine de haftada bir mahallenin toplanması
1: tabii,
0: aslında önemli
1: tabii,
0: bir şey.
1: Çok önemli.
0: Çok güzel bir şey.
1: Tabii, tabii.
0: Peki bu Leyli geleneği devam ediyor mu bir
1: ya,
0: şekilde?
1: Leyli geleneği evlerde değil de artık mekanlarda süren mekanlar.
0: Artık. O zaman sizden bir eser daha dinleyebilir
1: miyim?
0: O Leyli hissi vermişken.
1: Evet, bir tane eski bir şarkı yine... Bizim Mardin türkülerinin çoğu sevgi üzerine. En eski şarkı bizim bildiğimiz Halime şarkısını okuyalım.
0: Konumuz net, konumuz sevgi. Evet.

0: Ağzınıza,
1: Sağ
0: ellerinize
1: olun.
0: sağlık.
1: Çok
0: Ben
1: teşekkür ediyorum.
0: yandaki komşuları hayal ediyordum siz çalarken. Bunu sormak istedim. Bu az önce yine şarkılar, ninniler unutuluyor bahsetmişsiniz ya. Bu aktarımı sağlamak için herhangi bir yani biri çaba gösteriyor mu ya bir herhangi bir yine aktarım amacıyla
1: Şimdi unutulmayanlar artık bu sosyal medya artık kamera çekimleri telefonlarda illaki artık kayıt altına alınıyor. Eskisi gibi sadece kayıt altına alıp yazmayla veyahut da
0: Evet, elle derleme de
1: elle
0: lazım bu
1: derleme değil.
0: çağda.
1: Artık kayıt altına alınanlar zaten onlar gelecek nesile ulaşacak. Ama bizim de unuttuğumuz, bizim de
0: Peki.
1: hayal meyal hatırladığımız şeyler gitti artık.
0: Ne yazık ki hayatın doğal bir
1: Evet,
0: şey
1: tabii ki
0: biz her
1: de.
0: şey. Yani hep dinlemek de olmuyor. Sizi eşlik etmek çok
1: Tabii
0: isterim.
1: ki,
0: Şeref
1: tabii
0: duyarız.
1: ki. Ben
0: İzninizle.
1: de. Ne demek? Ne demek?
0: Yani.
1: Şeref duyarız. Rica ederim.
0: Ne çalalım?
2: Cirani Allah Allah yapalım.
0: Çok bilinen bir
2: Evet,
0: eser.
2: bilinen.
1: Evet.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyoruz. Sizin de ellerinize sağlık.
0: Kusurlarıma affolsun şimdiden.
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: O zaman son eser olarak az önce...
1: Mardin'imizin otantik oyun havası Rehani'yi çalalım.
0: Tamamen ezberimde olmadığı için ben yanında bir nota ara sıra bakabilirim.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Sizin de ellerinize sağlık. Şeref verdiniz.
0: Yani birlikte başlamak ve bitirmek en önemlisiydi. Aynen. İçindeki ne kadar tatlı olsa da hani af olsun. Ama çok keyif aldım. Çok güzel oldu. Benimle paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık.
0: Estağfurullah. Yani bu çok önemli bir kültürü temsil ediyorsunuz. Evet. Bunu paylaştığınız için teşekkür ederim. Daha ki gelişimde görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah. Her zaman bekleriz.
2: Teşekkür ederim. Bekleriz.

0: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. D grubundaki ikinci maçında A milli futbol takımımız Güney Amerika temsilcisi Paraguay karşısına mutlak galibiyet için çıkıyor. Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle. Türkiye-Paraguay maçı yarın saat 6'da tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
2: 19-22 Haziran arasında BİM'de Bilibili 30'lu yumurta 149 lira yerine 79 lira.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
2: 19-22 Haziran arasında BİM'de DOS tereyağı 469 lira yerine 375 lira. Aknaz tost peyniri 399 lira yerine 299 lira.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tat programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

0: Sevgili hocam, elinize sağlık.
1: Teşekkür
0: Harika bir
1: ederim.
0: performanstı. Bu düzenleme size mi ait? Ne zaman yaptınız? Çok ilginç bir düzenleme olmuş. Çok da güzel olmuş.
1: Çok teşekkür ederim öncelikle. Sağ ol. Düzenleme bana ait. Benim bir Trilogy diye bir projem vardı. Üçleme adı altında. Şimdi birkaç ay önce onun albümü yayınlandı. O albümde 3 Türk dansı, 3 tango ve 3 vals şeklinde bir program çalıyorum. Bu çaldığım eser o 3 Türk dansından bir tanesi Trakya.
0: Bu yeni albümden olan bir şey mi?
1: Evet.
0: Ne zaman çıktı albümünüz?
1: Yaklaşık 2 ay oldu. Yeni
0: Hayırlısı
1: sayılır.
0: olsun diyelim. Süper.
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Peki nasıl gidiyor albüm planlaması falan?
1: Gayet güzel.
0: Birçok konser verdiğinizi biliyoruz yurt dışında, yurt içinde. Yoğun mu programınız?
1: Evet, program çok yoğun gidiyor. Hem yurt dışında ve yurt içinde konserler, değişik projeler. Artık günümüzde tabii konser olayı projeler üzerinden gittiği için
0: Evet.
1: daha çok bizim de yeni projeler üreterek o projeler üzerinden konserlerimizi yapıyoruz. Bunların da tabii işte hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok konserimiz oluyor bu şekilde.
0: Süper. Yani çok başarılı işler yapıyorsunuz. Sadece konser değil, birçok sanatçıyı da Grand Pera'nın emek sahnesinde ağırlıyorsunuz. Zaten orada da çok büyük rol oynuyorsunuz. Oranın genel sanat yönetmenisiniz
1: Evet,
0: yanılmıyorsam.
1: evet.
0: Oranın programı nasıl? Grand Pera şu anda gayet iyi gidiyor konserlerle. Çok güzel işler başarıyorsunuz orada da.
1: Evet, Grand Pera aslında bir kültür merkezine dönüşmek üzere. Bir süredir bunun için aslında uğraşıyoruz. Çünkü 3 tane konser salonu ve değişik sanat icra etmek için sergi salonları olsun, performans sanatları olsun, dans olsun değişik alanlar mevcut Grand Pera'da. Biz tabii emek sahnesinde ve tarihi binada yaptığımız konserlerle sezonu dolduruyoruz. Orada da gerçekten de senin de dediğin gibi önemli konserler oluyor ve geçtiğimiz birkaç sene içerisinde hem Grand Pera'nın tanınırlığı çok arttı hem de sanat camiasında Grand Pera gerçekten duyulur hale
0: Evet,
1: geldi.
0: şu anda günümüzde biz sanatçılarımızın bir yuvamız daha oldu İstanbul'da. Çok önemli bir yer.
1: Evet,
0: Kesinlikle.
1: hem de Beyoğlu'nda, Taksim'de,
0: Çok da tarihi bir yerde.
1: evet, güzel bir yerde, merkezi bir yerde, ulaşım açısından kolay ve güzel bir konser ve performans alanı diye düşünüyorum.
0: Peki hocam, hazır sizi bulmuşken sizden bir performans daha dinlemek isteriz. Ne çalmak istersiniz bize?
1: Şimdi gene aynı albümde, Trilogy projesinde yer alan 3 tangodan bir tanesi olan Astor Piazzolla'nın Liber Tango isimli eseri.
0: Düzenleme yine size ait.
1: Yine bana ait, evet.
0: Büyük bir heyecanla dinliyoruz hocam. Buyurun.
1: Teşekkürler.

0: Hocam elinize sağlık. Çok zorlayıcı bir düzenleme olmuş. Bunu ne zaman yaptınız bu düzenlemeyi?
1: Bu düzenlemeyi bundan 4-5 sene önce yaptım. Solo gitar için yaptım bu düzenleme. Aslında gerçekten de solo gitarla çalmak birazcık zor bu
0: Teknik
1: eseri.
0: açıdan
1: Ya
0: zor.
1: eserin kendi
0: Ki zaten zor,
1: yapısı
0: evet.
1: açısından da daha çok orkestra düzenlemeleriyle
0: Evet.
1: ya da çeşitli gruplarla çalınan bir eser. Solo gitarla çalmak birazcık zor gerçekten
0: Peki
1: de.
0: başka projeleriniz var mı yapmış olduğunuz?
1: Evet, aslında The Soul of Guitar projesinden ben bahsetmek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Benim son zamanlarda yaptığım bir proje gene. Bu projede gitar ve orkestra için yaptığım düzenlemeleri çalıyorum. Buradaki amaç da gitar seyircisini tekrar konser salonlarına çekmek
0: Çok güzel bir
1: ve
0: vizyon. Evet.
1: evet biraz daha popüler insanların duyduğu, bildiği temaları, melodileri yaylı orkestra ve gitar için yapılan düzenlemeleriyle konserde çalıyorum. İlk başta böyle başladı fakat The Soul of Guitar projesi daha sonra benim verdiğim diğer konserler ve düzenlediğim konserlerin de ismi olarak yer almaya başladı. The Soul of Guitar aslında benim gitarla ilgili yaptığım şeyleri kapsayan bir proje olarak şu anda devam ediyor.
0: Ben o konserinizi izlemiştim sizin. Çok da harika bir proje. Düzenlemeler, yaylılar, gitar bu gerçekten ülkemizde olması gereken bir projeydi. Çok tebrik ediyoruz. Elinize emeğinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok
1: Çok sağ olun.
0: değerlisiniz. Peki hocam son kapanışa gitmeden önce birlikte de bir parça çalmak isterim sizinle. Ne çalabiliriz? Ne çalalım beraber seyircilerimize?
1: Biz seninle daha önce yaptığımız bir konserde çaldığımız bir Brezilya
0: Ah
1: eseri.
0: evet.
1: Choro. Choro Brezilya'da sokak müzisyenlerinin sokakta çaldığı müziğe söyleniyor. Form olarak artık o repertuara geçmiş durumda. Form olarak Choro fakat eserin ismi de Choro.
0: Çok sevdiğim bir müziktir. Çok da rahatlatıcı bir müziktir aslında. Çok hoşuma
1: Hadi
0: gider.
1: birlikte çalalım.
0: Hadi çalalım hocam. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için bu arada.
1: Ben teşekkür ederim. Size de başarılar diliyorum. Hem konserlerinizde hem yaptığınız diğer çalışmalarla.
0: Çok sağ olun hocam. Buyurun.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: bu akşam Sinan'la sahnede alkışlarla Enes Yolcu.
1: Ben artık kalbimin kapısını yalvarsan son kez sana çağırmayayım.
2: Ben de tabii o zaman hiç sıfır yani şarkıcılıkla alakalı tecrübe ancak söylüyorum. Benim çıkmam gerekiyor, ben çıkmadım. Sen her zamanki gibi o sessiz
0: aynen
2: anlatımınla böyle hani sabırlı. Oğlum çıksana.
0: Çıksana. En sonu ittim. Şimdi karşınızda o güzeller güzeli oyuncu Tuğçe Özbey Yolcu.
3: Aslında ben oyunculuğu seçmedim. Oyunculuk beni seçti. Ben öyle düşünüyorum. Yokluktan gelen bir başarma isteği vardı. Bir şey yapmam gerekiyordu ve oyunculuk kapısı açıldı bana. Bir de

0: istediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelen makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
1: 19-22 Haziran arasında BİM'de Bilibili 30'lu yumurta 149 lira yerine 79 lira.

TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz. TRT Müzik ekranlarında yüreklerinize dokunacak adı gibi içten, adı gibi derin bir program. Aşk Gözünden. Halk müziğimizin duayen ustası, hocası Erol Parlak Hocam ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla beraber Anadolu'muzun aynası, kadim geleneğimizin kültürel mirası, Aşk Gözünden doğan türkülerle yüreğinize misafir olmaya geldik.
1: Evet sevgili Deniz, ben de müsaadenle izleyicilerimize merhaba demek istiyorum. Saygı ve muhabbetle selamlıyorum hepsini. Yöreden yöreye, gönülden gönüle uzanan birbirinden değerli eserlerle kıymetli halkımızın huzurunda olacağız. Anadolu'muzun birbirinden değerli eserleri, anonim eserleri, kökü çok eskilere dayalı, hepimizin dinlediğimizde yüreklerimizde çok şeyler hissettiğimiz, gönüllerimize dokunan kıymetli eserleri. Bunların yanında biraz da bugünü yakalayan eserlere de yer vermeye çalışarak bir program hazırladık hep beraber. Umuyoruz gönüllere dokunur,
0: Mutlaka da.
1: gönüllere bir ayna tutar, öyle demek istiyorum.
0: Bir de hocamın birbirinden güzel eserlerinin yanında muhteşem şiirleri de var. Bugün hocam müsaadenizle programımız için Aşk Gözünden adlı kıymetli şiirinizi ben okumak istiyorum öncelikle.
1: Estağfurullah, lütfen.
0: Programımızı onunla açalım.
1: Buyurun.
0: Aşkın ummanından damlalar süzüp gönüller yoluna sunalım bugün. Diyardan diyara coş ile gezip aşkı can özünde duyalım bugün. Türküler söyleyip dostluktan yana hikmetli sözleri hep bin bir mana. Şifa olsun deyi sevgiyle cana. Armağan eyleyip diyelim bugün. Sevgi, saygı ve hoşgörü diyerek, yurt sevgisi, vatan, bayrak diyerek, birlik, beraberlik, dostluk diyerek, kardeşlik demine doyalım bugün. Söyleyelim türkülerin hasını, hissedelim özünü, manasını. Silelim kulağın bütün pasını, gönüller pak edip yuyalım bugün.
1: Evet.
0: Hocam yüreğinize
1: Sağ ol,
0: sağlık.
1: teşekkür ederim. Senin de gönlüne sağlık, nefesine sağlık, diline sağlık. Sevgili Deniz, dilersen ben de kıymetli müzisyen arkadaşlarımı tanıştırmak istiyorum. Halkımıza takdim etmek istiyorum. Onları zaten tanıyorlar halkımız. Sevgili Sedat Akdağ, kendisi hem sazın bütün çeşitlerini kullanacak, hem bunun yanında işte sazbüş denilen bir saz var. O ud, lavta gibi çalgıları da burada çalacak. Zurna, balaban, mey gibi çalgılarda da bizim çok kıymetli genç kardeşimiz sevgili Buğra Kutbay var.
0: Fena Buğra.
1: Evet, kemanede yine kıymetli kardeşimiz Harun Karateke var. Dönüyorum bu tarafa. Klasik gitarda Çağrı Gözeten, bas gitarda Ömür Kasa ve perküsyonda da vurmalı çalgılarda da Hüseyin Özdoğan. Hepsine şimdiden emekleri için hem teşekkür etmek istiyorum, ellerine sağlık diyorum.
0: Şimdi gelin hep beraber bu yürek yolculuğuna beraber çıkalım. Hocam, programın mimarı olarak ilk sizin türkünüzle başlayalım. Bir Eleşkirt türküsü
1: Evet.
0: okuyacaksınız.
1: Benim doğduğum ilçenin türküsü, Eleşkirt türküsü, kıymetli İsmet Koçkar'dan derlenmiş. Onu seslendireyim ben.
0: Lütfen hocam.
1: Onunla başlayalım.

0: Vallahi yüreklerimizi dağladınız. Eleşkirten kopup gelen bir yürek sızısı, o aşk ayrılığı ne güzel anlatmış. Siz de
1: Bir
0: ne güzel.
1: ağıt bu sevgili Deniz. Bir ölüm üzerine söylenmiş. İki başlı bir sevda. Bir kızı iki genç seviyor. Kızın gönlü de birisinde ama diğeri işte pusuluyor ve öldürüyor. Onun üzerine söylenmiş bir ağıt bu. Altında yatan bu duygu yoğunluğu da oradan eğer biz de yansıtabilmişsek ne mutlu bize.
0: Kesinlikle. Hep bunlar böyle bir yaşanmışlıkların öyküsü. Ben de şimdi güz mü geldi rengin soluk, aşık Seyfi Doğanay'ın.
1: Seyfi Doğanay. Programımızda sevgili Deniz, müziğimizin hem uygulamalı olarak icra etmeye çalışacağız, örneklemeye çalışacağız ama bir yandan da böyle küçük küçük noktalarına böyle bilgiler aktaralım istiyorum.
0: Hocam lütfen o ilminizle gönüllerimizi aydınlatın zaten.
1: Eksik olma, çok teşekkür ederim. Çünkü bunların altında, o türkülerin altında çok büyük hikayeler, çok büyük hayatlar yatıyor ve çok büyük ustalıklar, yürek yangınları yatıyor, büyük de emekler yatıyor. Bunlardan birisi, bu emekçilerden bir tanesi de Seyfi Doğanay Usta. Seyfi Doğanay Usta'yı ben Aşık Seyfi Doğanay olarak tanıdım. O zaman daha 20'li yaşların başındaydım. Biz bu müzik pratiği içerisindeyken Aşık Seyfi Doğanay çok güzel deyişler söylüyordu.
0: Evet.
1: Aşıklama dediğimiz çok güzel deyişler ifade ediyordu, kazandırıyordu halkımıza. Orada ben tanıdım. Kendisi 1949 Hozat doğumlu, Tunceli Hozat doğumlu. İşte 70'li yıllarda bu Almanya'ya o göç kısmında o da oraya gitmiş ve Almanya'da plak çalışmaları yapıyor. Daha sonra 86 yılından itibaren Türkiye'ye geliyor ve burada çalışmalarına devam ediyor. Kendisine has bir yorumu ile çok sayıda türkü üretti.
0: Evet.
1: Birçok türküye de kaynaklık yaptı kendi bölgesinin türkülerine. Çok muazzam türküler kazandırdı. Bu bir tanesini de sen şimdi seslendireceksin. 2015 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Orada da vefat etti. Kendisine haktan rahmet diliyorum. Emekleri için ve müteşekkiriz. Bugün de
0: Evet.
1: senin
0: Amin.
1: okuyacağın Güz mü geldi? Rengin
0: Rengin
1: soluk değil mi?
0: soluk,
1: Ömrüm
0: ne tez
1: türküsü.
0: yaprak
1: Evet.
0: dökçün ömrüm. O zaman okuyalım haydi
1: Lütfen.
0: beraber.

0: Sesine, nefesine sağlık sevgili Deniz.
1: Çok teşekkür ederim hocam.
0: Ne güzel oldu.
1: Severek okuduğum bir türkü, çok da içlendiğim bir türkü. Ruhu şad olsun tekrar. Evet. Hocam sırada sizin okuyacağınız eser var.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Hangisi?
1: Ah Dünya, söz müzik size ait olan.
0: Evet. Ya.
1: Ay hocam çok tatlısınız öyle.
0: Şimdi çok eskilerde gelirdi de bana böyle bu türkü yapma. İçime doğardı bir şeyler, ezgiler, sözler falan. Hep utanırdık biz o zamanlar. Türkü yapıyorum demek böyle ayıptı yani. Hocalarımız vardı başımızda. Büyük ustalar vardı. Hep böyle kendimizi gizledik, sakladık. Fakat belli bir zaman sonrasında orayı, o kapıyı açma gereği doğdu. İşte ben de 40'lı yaşların başından itibaren neredeyse şiirler yazmaya çalışıyorum.

0: Onları havalandırmaya, Anadolu deyimiyle havalandırmaya çalışıyorum. Beste demiyorum. Çünkü beste farklı, havalandırma başka. Beste yapılıyor, türkü yakılıyor malum. Türkü
1: Evet.
0: yakabilmek için de önce yanmak lazım. İşte havalandırıyorum naçizane. Bugün bir tanesini seslendirmeye çalışayım sizlere. Ah dünya, hepimizin başında bu dünyanın çileleri, bir eleştiri gibi onu seslendirmeye çalışayım.
1: Eminim herkes kendinden bir şeyler bulacak bu eserde. Ara ara sizin tabii ki o sözün gücünü çok iyi kullanıyorsunuz ya siz. Bizim o fark edemediğimiz aslında böyle hani söyleyip de geçtiğimiz o ayrıntıları bize anlatırsanız muhteşem olur hocam.

0: Yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Harikaydı. Çok güzel bir eser. Ne kadar yalan da olsa umutlarımız var bizim. Şimdi ben de bir Karadeniz'e götüreyim sizi. Sözümüz iyi Halil Karabacak'a ait olan "Evimizin önünden dere akar denize, yaşlansaydık sevduğum senin ile diz dize" diyelim. Haydi bakalım.
1: Evet.

0: Teşekkür ediyorum Sesine, arkadaşlar.
1: Nefesine sağlık. Sevgili Deniz, arkadaşlar sizden de ellerine sağlık. Sevgili Harun, solo için teşekkürler. Çok güzel oldu. Karadenizimizin çok ayrı bir cevheri var. Son dönemlerde de çok kıymetli icracılar yetişti onun içerisinden ve çok hem güncellediler hem de yepyeni eserler ürettiler. Bu da onlardan bir tanesi. Senin profilin de çok enteresan. Karadeniz türküleri böyle çok farklı bir yerde duruyor. Çok da yakışıyor sesine.
0: Teşekkür ederim. Çok tabiri caizse yapıştı üzerime. Beni Karadenizli zannedenler çok, aslen ben Siirtliyim. Evet. Buradan da memleketime selam olsun. Türkiye'mizin her tarafında selam olsun. Ama beni Karadenizli zannediyorlar.
1: Biz seviyoruz. Yani ne mutlu. Ağzıma yakışmıyor Karadeniz türküleri ama ben çok seviyorum. Yani ülkemizin her bölgesinin, her karışının çok kıymetli bir kültürü var zaten. Müzik kültürü inanılmaz yani.
0: Kesinlikle öyle.
1: Hepsini ayrı ayrı seviyoruz. Yakıştırabildiğimiz ölçüde de sunmaya çalışıyoruz ama Karadeniz türküleri gerçekten senin sesine ayrı bir yakışıyor.
0: Teşekkür ediyorum. Daha repertuarımızda bir sürü var. Onların hepsini okuyacağız.
1: Duymaya çalışırız, evet.
0: Hocam, şimdi sırada Aşık Veysel'in güzel bir türküsünü bize seslendireceksiniz. Bir aşkın kabulünü, özlemini dile getiren muhteşem bir türkü. Sizin o güzel sesinizden dinleyelim.
1: Çırpınıp içinde döndüğüm deniz. Aşık Veysel'imizin bu muazzam deyişi seslendirmeye çalışalım.
0: Buyurun.

0: Ah, yüreğinize sağlık hocam. Harikaydı. Hayatımızda
1: Teşekkür ederim.
0: fırtınalarla boğuşuyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi sırada bir Kerkük Türk'ümüz var.
1: Evet.
0: Evlerinin önü Yonca. Abdülvahit Kuzeci oldu.
1: Kuzeci oğlumdan. Deniz, istersen bu noktada da bir küçük bilgi vermek isterim.
0: Ha, lütfen. Çok memnun oluruz.
1: İzleyicilerimizle paylaşmak isterim. İşte bu türküler dedik ya, arkasında çok büyük emekler, çok büyük yürekler taşıyor. Çok büyük kıymetlerin bizlere ulaştırdığı türküler bunlar. Bunlardan bir tanesi de Kerkük türkülerinin efsane ustası Abdülvahit Küzecioğlu. Onun sesinden o kadar çok ve birbirinden kıymetli eserler bizlere ulaştı ki, şu söylüyoruz ya her zaman, Kerkük'ün zaten çok özel bir müzik dokusu var.
0: Kesinlikle.
1: Ben Kerkük'ü görmeden Kerkük'e hayran olanlardanım. Kerkük müziği üzerinden. Kerkük benim gözümde bağlık, bahçelik, bülbüllerin öttüğü, böyle
0: Aa, bana da
1: şırıl
0: öyle
1: şırıl
0: bir
1: suların aktığı, böyle
0: evet.
1: muazzam bir coğrafya geliyor.
0: Bana da öyle
1: O
0: geliyor.
1: müziği bize bunu hissettiriyor. İşte bunu en iyi yansıtan ustaların belki de başında gelenlerden bir tanesi Abdülvahit Küzecioğlu'ydu. Abdülvahit Küzecioğlu ile ilgili kısa bir bilgi derledim ben. İzleyicilerimizle onu paylaşayım. Hem de ustamızı
0: Almış olalım, evet.
1: anmış olalım. Kendisi 1925'te Kerkük'te doğuyor. Babası Ahmet Rıza Kerkük'te küzecilik yapıyor. Küzeyi Anadolu iyi
0: Küze ne
1: bilir.
0: demek hocam?
1: Kuze de diyorlar, küze diyorlar genellikle. Böyle ahşaptan filan su taşımak için, o eskiden sonraki metal devrinde bakır ibrikler filan var ya, onun yerine ahşaptan su taşımak
0: Ha,
1: için
0: tamam,
1: şeyler
0: gözümde
1: vardı.
0: canlandı
1: Canlandı değil
0: şimdi.
1: mi?
0: Evet.
1: Bir yerde de işte çanak çömlek için de küze denildiği söyleniyor ama ben küzeyi birebir görmüş, yaşamış birisiyim. O ahşaptan su taşınan böyle o güğün benzeri bir şeydi. Bu işi yaptığı için onlara işte küzeci deniliyor, lakabıyla tanınıyor. Abdülvahit Küzecioğlu 1944'te Irak Petrol şirketinde işe başlıyor. Buradan bu detayı veriyorum çünkü buradan bir başka yere doğru uzanıyor o yaptığı şey. 1952 yılında bu çalıştığı firma kendisini mesleki eğitim için Londra'ya yolluyor. Tesadüfler böyle ya. Londra'ya gittiğinde de BBC radyosu, oranın Arapça servisi, kendisini davet ediyor. Ve BBC radyosunda türküler söylettiriyor, Kerkük türküleri. İşte Kerkük türkülerin belki de ilk defa dünyaya duyurulması
0: Açılımı.
1: orada oluyor. Abdülvahit Küzecioğlu orada Kerkük türkülerini dünyaya duyuruyor ve kendisinden ses kayıtları alınıyor.

0: sonraki dönemlerde Türkiye'ye de geliyor. Türkiye'de de TRT bünyesinde çokça kayıtlar alınıyor kendisinden. İşte bugün bizim TRT repertuarında olan, işte bizlerin okuduğu, bugün biraz sonra senin de okuyacağın o çok kıymetli türküler Abdülvahit Küzecioğlu tarafından iletilmiş oluyor. Üslubu çok muazzam bir üslubu var. Kendine özgü bir tavrı var.
1: Evet.
0: Repertuarı çok zengin, çok seçkin, çok zarif ve çok hoş bir üslupla da okuyor. Kendisine Hak'tan rahmet diliyoruz. 2007 yılında Kerkük'te vefat ediyor, aramızdan ayrılıyor. Hak rahmet eylesin. Bu büyük ustaların yüzüstü hürmetine biz de işte böyle müziğin içerisinde olup
1: Ya.
0: bu müziğin güzelliklerini yaşamaya, yaşatmaya devam ediyoruz.
1: Sevgi, saygı, özlemle
0: Evet.
1: anıyoruz. Ben de şimdi bu bilgin ışığında bile okuyayım bu
0: Evet.
1: türkü.

0: Sesine
1: Çok teşekkür
0: sesine
1: ederim
0: sağlık, kendine
1: hocam.
0: sağlık sevgili Deniz. Sedat'cığım ne güzel yakıştı lavtan.
1: Evet ya, çok
0: Ellerine
1: güzeldi.
0: sağlık senin de.
1: Vallahi yüreğinize sağlık sizin de. Evet hocam, sırada yine sizin okuyacağınız bir eser var. Söz Karaca olan müzik Haydar
0: Haydar Kutlayer, değil
1: Kutlayer,
0: mi? Evet.
1: Candan İleri. Benim de çok
0: Evet.
1: sevdiğim bir aşk türküsü bu.
0: Bunu ben

0: Musa Eroğlu ustamızdan
1: Ben de.
0: dinlemiş ve sevmiştim. Yıllardır da okurum, sahnelerde de okuyorum. Çok ayrı bir güzelliği var. O Karacaoğlan'ın çok tatlı, bal gibi dili, şahane edebiyatı. Bu Türkiye'de olduğu gibi sinmiş durumda. Seslendirmeye çalışayım.
1: Buyurun hocam, lütfen.

0: Beyninize sağlık hocam. Sesinize, soluğunuza sağlık. Nasıl bir sözdür? Ben kimi sevmişim senden ileri. Değil mi? Dediğiniz gibi bal bir anlatım değil mi
1: Evet.
0: Karacaoğlan? Ben de bir Balkan türkülerini şöyle bir Trakya'ya götüreyim mi sizi?
1: Ah ne güzel olur.
0: Güldaniyem. Hocam
1: Oh.
0: bununla ilgili bir sorum olacak size. Balkan türkülerinde neden böyle Güldaniyem, Pakizem, Ramizem hep böyle bir kadına ithafen yapılmış türküler?
1: Yok, kadına ithafen değil. Aslında sevda türkülerinin
0: Hep kadın
1: çoğu
0: isimleri
1: erkek
0: var.
1: ağzı olanların Anadolu'da da
0: Recep'im var doğru. Anadolu'da da var ama bu.
1: var da şöyle bir durum var. Anadolu'da böyle daha içe kapanıklık var.
0: Aa, tahmin ettim
1: Ve
0: şimdi.
1: isim vermekten çekiniyorlar işte. Hatta asıl ismini söylemiyor. Bakıyorsunuz Mihriban diyor.
0: Değil mi?
1: Halbuki Mihriban değil yani. Bunun gibi birçok şey var. Ama bizim Trakya türkülerimiz, Balkan Rumeli kültürü zaten başlı başına bir güzellik, bir ayrıcalık hepimiz için.
0: Kesinlikle.
1: Bugün de orkestramızda sevgili Buğra'mız var. Genç kuşağın gerçekten çok kıymetli bir icracısı. O bölgenin zurnasını da çok ustalıkla çalıyor kendisi. Buraya da güzel katkılarda bulunur diye düşünüyorum Buğracığım.
2: Teşekkür ederim canım. Sağ
0: Hadi
2: olun.
0: bakalım
2: Tamam.
0: o zaman Buğra'yla başlayalım değil mi?
1: Evet.
0: Güldaniyem.

0: Kardeşim yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Şahaneydi. Hepinizin, tüm
1: Sesini kendine
0: arkadaşlarımızın.
1: sağlık. Deniz sen de. Uğur'cum nefesine sağlık. Emeğine
2: Teşekkür
1: sağlık.
2: ederim hocam. Çok sağ olun.
1: Yani zurnanın bu geldiği aşamayı görebilmek çok muazzam. Stüdyolara kazanıldı artık zurna. Çok uzun zamandır var ama çok sıkıntılı bir enstrüman. Stüdyolarda
0: Şey,
1: ben çok
0: volümünün
1: yaşadım
0: yüksek
1: bunları.
0: olması
1: Yok yani
0: itibariyle mi?
1: kamıştı, entonasyondu, çok adaptasyonunda uzun zaman büyük emekler harcandı ama sevgili Buğracım onu birçok yönüyle de daha rahatlatmış durumda. Tekrar tebrik ediyorum. Nefesine sağlık Buğracım. Sizlerin de eline sağlık arkadaşlar.
0: Yolu bahtı açık olsun Buğracığımın.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet hocam, şimdi siz söylüyorsunuz, bir ben bir siz. Sarı saçın yaş durur. Evet, Niğde türküsü, Nurettin Bayhan, Nurettin Çamlıda türküsü.
1: Evet, Nurettin Bayhan'dan TRT sanatçısı rahmetli Nurettin Çamlıdağ derlemiş. Benim hocam rahmetli Nida Tüfekçi,
0: Allah rahmet eylesin.
1: hocaların hocası, ustaların ustası.
0: Hocanız mıydı Nida
1: Evet, benim
0: Tüfekçi?
1: hocam da ustamdı.
0: Ya.
1: Çok çok özel bir simaydı zaten her yönüyle. O çok severdi bunu. Ben hem ona bir rahmet dileyelim diye hem de
0: Rahmetler
1: programımıza
0: olsun.
1: bir güzellik katsın diye
0: Nurlar
1: bu
0: içinde
1: eseri
0: olsun.
1: seçtim. Uzun zamandır da okumuyordum. Şimdi okumaya çalışayım.

0: Muhteşem. Bence bu programın en nazlı, cilveli türküsü buydu.
1: Çok güzel eser değil mi?
0: Nasıl güzel bir türkü
1: Çok
0: bu.
1: güzel, evet.
0: Hocam çok güzel yorumladınız.
1: Teşekkür ederim, çok
0: En
1: sağ
0: büyük hayranınız ben olabilirim.
1: olun. Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Valla hocam ben de bir Eskişehir türküsü okuyacağım. Kahveyi kavururlar diyeceğim.
1: Evet.
0: Kaynak kişi ve bir derleyicisini söyledikten sonra bir veda konuşması yapacağız. Programımızın sonuna geldik bu arada.
1: Bitti süre öyle mi?
0: Nasıl bitti
1: Tamamladık.
0: anlamadık
1: Evet.
0: hakikaten. Türkülerle başladık. Aşkla konuştuk. Mest olduk. Ben kendi adıma mest oldum vallahi billahi.
1: Teşekkürler. Umuyoruz gönüllere hitap etmiştir. Gönüllere dokunabilmişizdir.
0: Mutlaka hocam, mutlaka kıymetli izleyicilerimizi bize vakit ayırıp dinledikleri için çok çok teşekkür ediyoruz onlara. Emin yayında, yapımda emeği geçen herkese, TRT Müzik ailesine, orkestramıza, size çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kahveyi Kavururlar, bir Eskişehir türküsü. Ahmet Kızılok, Dilek Yılmaz derleyen Ali Fuat Aydın. Hareketli bir türkü. Haydi bakalım. Aşkla tekrar buluşmak dileğiyle bir sonraki programda.

Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Amacımız butik çalışıp taze taze ürünleri satmak. Benim de bu yaşımda buraya gelmem sebebim de bir değişiklik olmasın, bir atlama olmasın, bir hata olmasın diye ben her gün buraya gelirim, az durarım ama emin olurum, buradan ayrılırım emin olarak. Kalitenin üzerine çok duruyoruz. Bütün amacım kalitemiz değişmesin. Sonra raf ömürlerini uzun da vermiyoruz. Gerçi uzatmak mümkün katkı maddeleriyle ama ona da girişmiyoruz. Ham madde ne kadar pahalanırsa pahalansın, biz ham maddede reçetemizde bir eksiklik yapmayız. Reçetemiz neyse her gün aynı mal çıkar. Bizim sloganımız

0: Dinlenin tadı badem ezmesinin adıdır.
1: 19-22 Haziran arasında BİM'de DOS tereyağı 469 lira yerine 375 lira. Aknaz tost peyniri 399 lira yerine 299 lira.

Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Bir TRT klasiği, çeyrek asırı aşkın bir süredir devam eden müzik programı Akşam Sefası programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet, bizler her hafta olduğu gibi bu haftada sizler için o kadar güzel eserler hazırladık ki umuyorum yine bu akşam buradan giderken çok memnun ayrılacaksınız. Ben öyle düşünüyorum. Ne dersiniz? Kimlerle okuyacağız şarkılarımızı? Birbirinden değerli arkadaşlarım için. Şöyle güçlü bir alkış istiyorum. Ve programımızın vazgeçilmez orkestrası için de şöyle kocaman bir alkış istiyorum. Yine alkışlar devam edecek. Hiç kesmeyelim alkışları. Güzeller güzeli şefimiz, sevgili Komutan Okur. Ve tabii ki yapımda, yayında emeği geçen bütün ekip için şöyle hepimiz kuvvetli bir alkış yapalım. Sözü de fazla uzatmayayım isterseniz, şarkılarımızla devam edelim. Kiminle devam edelim? Sevgili Ömer Faruk Özcan. Şöyle güzel sesinden başlayalım. İyi seyirler efendim.

감사합니다. 감사합니다.

Bugün bir akademisyen, aynı zamanda çok iyi çalıp söyleyen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı doçent doktor Erhan Uslu konuğum.

Çok teşekkür ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum kıymetli alkışlarınıza. Çok kıymetli hocam, nurlar içinde yatsın. Maalesef çok yakın zamanda kaybettik kendisini. Kutlup Ayaslı hocamıza ait çok güzel bir eser var sırada. Sen Nisan'sın daha, ben Sarı Eylül diyeceğiz. Tabii çok kıymetli arkadaşımı benimle birlikte söylemesi için davet etmek istiyorum. Çok güçlü alkışlarınızla Volkan Erkal huzurlarınızda.

Efendim, sevgili Rengin Uyar Kökten'e çok çok teşekkür ediyorum bu güzel düeti için. Ben müsaadenizle bir eser daha seslendireceğim. Bir Yıldırım Gürses bestesi birlikte okuyacağımızı düşünüyorum. Affetmem asla seni.

0: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Senin koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelen makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.

0: Evet sevgili izleyiciler, ekranları başındaki tüm türkü severlere, müzik dostlarına iyi akşamlar diliyoruz. Ben ve arkadaşlarım ve sevgili konuğum bugün bir akademisyen, aynı zamanda çok iyi çalıp söyleyen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Doçent Doktor Erhan Uslu konuğum. Erhan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Genç yaşta, yaş kaç?
1: 37.
0: 37, hiç göstermiyorsun
1: Öyle
0: hocam.
1: mi?
0: Vallahi 27 gibi gösteriyorsun bak.
1: Sevinelim o zaman.
0: O yüzden sordum adını. Doçentlik dedim ki 30 yaşında yok dedim Erhan galiba. Doçentliği almış maşallah çok çalışkan ama
1: Evet.
0: hoş geldin üstad.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şimdi doçent olmuş bir insana, bir akademisyene, bir sanatçıya neler yapıyorsun diye sorulmaz. Tabii ki çok çalışıyorsun eminim. Bir de çok güzel bir seninle ilgili bir özgeçmiş var önümde. Maşallahın var. Neler yapıyorsun üstad?
1: Teşekkür ederim. Akademik çalışmalar Yavuz abi demek istiyorum izninle.
0: Tabii ne demek?
1: Senin de söylediğin üzere aslında oldukça yoğun. Fakat bizim akademisyenlik itibariyle bir ayağımızın da sahada olması çok önemli. Bir tarafımız bilim, bir tarafımız sanat.
0: Evet.
1: Ben yıllarca bu ikisini bir arada götürmeye gayret
0: Getiriyorsun.
1: edenlerdenim. Tabii bunun yanı sıra da akademik çalışmalara da ihtimam göstermek gerekiyor ki
0: Tabii.
1: Doçentlik için bunlar lazım diyelim. Gerekeni yapmaya gayret ettik o anlamda. Onun dışında da kıymetli prodüktörümüz Sinan Çelik ile son ben artık kendime bir şeyler yapmaya başladım. Müziğin hep mutfak tarafındaydım genelde.
0: Evet.
1: Fakat solistik tarafımı da onunla birlikte onun prodüktörlüğünde ön plana çıkarmaya başladık. Gerçi daha öncesinde geçtiğimiz yıllarda birkaç televizyon dizisine hatta TRT ekranlarında da yayınlanan Sakarya Fırat dizisi vardı. Ona sesim ve sazımla
0: Evet.
1: katkıda bulunmuştum.
0: Evet, biliyorum.
1: Fakat Sinan Çelik Hoca ile de böyle profesyonel bir prodüksiyon halinde
0: Sinan
1: ilerliyoruz.
0: Çelik kaval çalmaya devam ediyor mu?
1: Evet devam ediyor.
0: Çok güzel çalar biliyorsun değil
1: Bu
0: mi?
1: biraz önce okuduğum eseri de sevgili Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı kardeşim Hamdi Erol'la beraber bir düet yayınımız olmuştu. Orada da Sinan Hoca'nın da
0: Evet.
1: kavalıyla zaten prodüktör olarak emeği var ama
0: Evet.
1: kavalıyla renk kattığı
0: Evet.
1: bir
0: Evet.
1: eser.
0: Geçmiş yani Sinan Çelik'in, Sinan Hoca'nın çaldığı kavalı ya yani biz müzisyenler daha kartonet okumadan bunu Sinan Çelik çalmıştır deriz
1: Evet.
0: yani o kadar iyi çalar. Buradan kulağını çınlattık. Selam sevgiler olsun.
1: Selamlar olsun.
0: Çok küçük yaşta mı başladın? Ailede var mı müzisyen?
1: Ailede var. Yani baba çalardı bizim. Rahmetli diyelim.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Amin. Ondan aslında evde müzik varsa bir şekilde sizde de o
0: Geçiyor,
1: tutku varsa.
0: oluşuyor.
1: Evet ben bununla ilgili genelde şöyle sorular soruyor. Ya Erhan hocam işte bizim çocuk bir şeylere meraklı vesaire falan gibi sorular geliyor. Ne yapalım? Size de çok fazlaca gelmiştir Yavuz abi. Ben de diyorum ki yani burada iki unsur var aslında dikkat etmeniz gereken. Biri heves, ikincisi tutku. Eğer çocuğun hevesse gelip geçiyor zaten. Ona işte istediğin kadar enstrüman al. Fakat asıl tutku enstrümana takacak telin olmadığı zamanlarda ona inşaat telini bağlayıp o inşaat telinden bile medet ummaktır bana göre.
0: Ya.
1: Bizim için de biraz böyleydi müzik. Çok şükür hani ailemiz imkan sağlamaya gayret etti ama bizim bu tarafında olduğumuz için hayatımız da bu şekilde şekillenmiş oldu aslında bir yerde.
0: Peki daha çok konuşacağız hocam ama ben yine o senin güzel sazından ve sesinden hemen ikinci türkünü de arayayım. Ben vay haline vay kimin eseriydi bu arada?
1: Erkan Şölen Söz Müzik yine Ankara Kültür Bakanlığı saz sanatçılarından
0: Evet, çok
1: çok
0: güzel eser.
1: kıymetli bir eser. Bizim de
0: Evet.
1: öyle gönlümüzü teline titreştirdi.
0: Bayramım ola var şimdi.
1: Kadir Şeker rahmetli
0: Ya hadi ya.
1: beste onun Sözler Ekberi ustanın yine o da yakın zamanda rahmetli oldu.
0: Kadir abiyle de çalıştım ben
1: Evet
0: ya.
1: yani un kapanı piyasasının
0: Ya ne diyorsun?
1: vazgeçilmezlerindendi.
0: Yıllarca Küçük Ceylan düzenlemeleri
1: Evet.
0: yaptık.

0: Kadir
1: Evet.
0: abi. Ta 1980'li yılların başından itibaren yorum buruşmuştur Kadir Şeker'le. Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Çok emek vermiştir. Rahmetli Mahsuni Baba ölmeden ki son albümünü Kadir Şeker yapmıştı. Hatta biz de Merdo'ya girip düet yapmıştık Mahsuni Baba'yı da.
1: Sözlerde Ekberi Usta'nın, o da çok kıymetli ustalardan da, söz
0: İkisine de Allah
1: ustalarındaydı.
0: rahmet
1: Allah
0: eylesin.
1: rahmet eylesin.
0: Peki.
1: Bu eserle ilgili çok küçük bir şey söylemek isterim. Yani sözler beni çok etkiledi. Ben kurbanın olam, sen bayramım ol. Senin için kurban olmak benim için bayramdır diyor. Hareketli bir havayla okunuyordu.
0: Aha.
1: Ben bunu ağır hissettim.
0: Ne
1: Öyle de
0: güzel.
1: yaptık.
0: Ne
1: Öyle
0: güzel.
1: icra edelim.

0: Çok güzel sözler ya. Makam
1: Harika.
0: da çok güzel.
1: Evet.
0: Bunu bir yerde okudun mu? Yani
1: Bunu
0: bir
1: da profesyonel olarak Sinan Hoca'nın firmasından yayınladık Duygu
0: yani
1: Müzik'ten. Evet.
0: tek türkü
1: Evet,
0: olarak
1: tekli olarak.
0: klibi var mı?
1: Var.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Çok güzel ya bunu başka biri okudu mu senin dışında? Ben ilk kez duydum mesela
1: Kubat
0: şu anda.
1: okumuştu fakat hızlı versiyonunu okudu.
0: Ha.
1: Kadir Şeker kendi de okudu
0: Ha.
1: Ekberi Türküleri albümünde. Orada da
0: Bu
1: hızlıydı fakat sözler çok etkileyici. Hani bir zaman kapında sakladım
0: ya
1: kol eyle, üzerimi
0: ağır
1: çiğne yol
0: çalınca
1: eyle.
0: başka türlü
1: Evet,
0: oluyor.
1: başka hava çıktı. Ben böyle hissettim kendimce.
0: Peki, ben de bir tane hadi yine bir türkü okuyayım bakayım.
1: Keyifle dinleyeceğiz,
0: Beste daha doğrusu.
1: dinleriz.
0: Türkü formunda bir
1: Hı
0: beste.
1: hı.

0: Peki şimdi Eren hocam.
1: Ağzına sağlık Yavuz abicim.
0: Eyvallah.
1: Arkadaşlarımızın da ellerine sağlık. Çok
0: Evet.
1: kıymetli müzisyen dostlarımız var. Hepsiyle yan yana yıllarca emek verdik. Onların da tekrardan emeklerine sağlık
0: Tanışıyorsun değil mi
1: diyorum.
0: çoğuyla?
1: Hepsi tabii mesaimiz oldu.
0: Sınıf arkadaşların var mı üstad?
1: Arkada mı?
0: Yok. Yani arkada da vardır mutlaka
1: Emre
0: belki de.
1: sayılır aslında
0: Öyle
1: dönem
0: mi?
1: itibariyle. Cem de
0: Şu
1: kısmen sayılır. Beraber
0: piyasada
1: okuduk.
0: olan, solistlik yapan kimler var aynı sınıfta okuduğun? Merak ettim, o yüzden sordum.
1: Yani benden alt dönemler ama Elif Buse Doğan var.
0: Tamam.
1: Kısmen aslında ben onların derslerine de girdim ucundan. Cumali Özkaya.
0: Ha, bizim Cumali.
1: Evet. Yani pek aklıma gelmiyor şimdi ama.
0: Peki okulda hocalarınız kimdi üstad?
1: Benim
0: Yaşayanlar,
1: çok
0: hayattan göçenler var
1: kıymetli
0: mı?
1: hocam, başta onu anmak isterim. Tabii göçenler oldu ama Can Etili Hoca ile ben yan yana hem dersine girme şansı buldum. Sonrasında ona saz da çaldım ben.
0: Ha, ne
1: Eşlik
0: güzel.
1: ettim. Can Hoca ayaklı kütüphane gibidir bu anlamda. Hem
0: Tabii ki.
1: radyo ekolünü çok iyi bilir, hem
0: Tabii.
1: kaynağı çok iyi bilir, hem de Türk halk müziğinin ilk kadın profesörüdür Can
0: Evet.
1: Etili. Sonra Erol Parlak Hoca'yla bağlama ve yine vokal üzerine çalıştık. Bunun yanı sıra çok kıymetli hocalarımız oldu tabii. Yani bizim okulumuz bu anlamda serbest müzik piyasası içerisinde de çok hem akademide hem de serbest müzik piyasasında
0: Özel bir
1: çok
0: yeri var, değil mi?
1: özel bir yeri var. Havasından suyundan derler belki ama hem eğitimde de söyleyebiliriz hem de oradaki ortamdan bahsedebiliriz. Bu anlamda serbest müzik piyasasını ve akademiyi önemli ölçüde yönlendirmiş bir kurumdur. Biz de orada çok şükür kıymetli hocalardan ders alabildik.
0: Çalıp okuma geleneğini benimseyerek sanat profilini oluşturan uslu yurt çapında çeşitli TV, radyo programlarına konuk sanatçı olarak katılmışsın. Ne güzel ülkeyi temsilen solo konserlerin, Avrupa'nın en önemli konser salonlarında solo performansların var. Workshop etkinliklerin var. 2015 yılının Eylül ayında Kazakistan Almata şehrinde düzenlenen
1: Çok kıymetliydi o da. Kasırlar Sazı.
0: Kasırlar Saz Festivali, değil mi? Orada devamlı gidiyor musun, yoksa orada bir şey galiba?
1: Şimdi o şöyle enteresan bir etkinlikti. Bizim yine kıymetli hocalarımızdan Cihan Yurtçu Hoca var. Kaval sanatçısı. Doçent o da. Cihan hocamız bu Türkiye Cumhuriyetlerle fazlaca müzik
0: İlgili.
1: paylaşımı
0: Hı
1: var,
0: hı.
1: gidip geliyor. Böyle bir yarışma olduğunda da ya biz de burada olmalıyız gibi bir fikirle gelince, o zaman dönem müdürü Adnan Koç hocamızın da önderliğiyle biz böyle bir ekip yaptık. Oradaki espri şuydu. Biz kendi sazlarımızı iki telli dombura akorduna dönüştürdük. Ortadaki telli de çıkardık. Kendi sazlarımıza bir dombura simülasyonu yaptık, yani öyle söyleyelim. Onların da tıpkı bizim hani saz çalan dostlarımız bilirler, o Haydar Haydar gibi Aday diye bir eserleri var. Aday. Abi o işte o
0: Bir küçük çalsana. Çalabilir misin?
1: yani şu an uygun değil ama. Gibi bir temayla ilerlemişti. Yani şimdi saz müsait olmadığı için devamını getiremeyeceğim. Oradaki at sırtındaki o temayı hissettiriyorsunuz. Öyle enteresan bir deneyim oldu bizim için. Gittik orada, tabii onlar da kendilerinden bir eser çaldığımızı ve dombura simülasyonuna çaldığımızı görünce, sonuçta bu saz o Türkiye
0: Gasır ne demek hocam?
1: gasır, asırlar
0: Gas
1: demek
0: at.
1: aslında. Asırlar sazı. Şu
0: Ha.
1: armudi gövde ve sap formu aslında işte o Orta Asya'dan ülkemize doğru, Anadolu'ya doğru gelmiş. Bu form aslında sabit, değişiyor. Gövde biraz içeri giriyor, saplar değişiyor, parmakla çalınıyor, tezeneyle çalınıyor, daha modernist bir şey belki ama elle çalınıyor, ama özünde o Türk kimliğinde olan bir çalgı. Hatta sadece Türk kimliği deyip de geçmemek lazım. O bölgenin, o coğrafyanın hakim sazı, hatta Arap coğrafyasında
0: Aslında
1: bile var, bozok.
0: perde de yokmuş biliyorsun zamanında.
1: Tabii yani şimdi eski
0: Şimdi perde,
1: sazlarda, evet.
0: göçebe Türklerinde özellikle perde takılınca bırakanlar, küsenler var. Çünkü yerleşik düzeni temsil ediyor perde. Oraya, o perdeye basmak zorundasın ya. Yani o perdeyi geçiş döneminde öyle bir şey var, hikaye var.

0: Hatırlar.
1: Benzer şekilde tezene de öyle.
0: Tezene de
1: Modern,
0: yok.
1: modernist bir
0: Tabii.
1: şey.
0: Aynen.
1: Yani işte bu kiraz kabuğu, kiraz ağacı kabukları falan
0: Tabii.
1: bahçelerde bahsettiler de her ne kadar.
0: Aynen.
1: Bu da modernist bir şey aslında. Daha kentli bir
0: Aynen.
1: şey yani.
0: Aynen. Peki Erhan hocam, Vay Edalım kimin?
1: Erol Parlak hocanın o da.
0: Tamam.

0: Ağzına sağlık. Süper çaldınız arkadaşlar. Tebrik ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık.
0: Erhan Hocam şeyi merak ettim. İstatistik yılda temel bilimlerden, ses eğitiminden, enstrüman bölümünden yılda kaç mezun veriyor?
1: Yani ben ses eğitimi bölümü de görevliyim. Ses eğitimi bölümünde görev yapıyorum daha doğrusu. Biz tahmini Türk Halk Müziği ve Türk Halk Sanat Müziği branşından 20, 25, 15 civarı dönemde veriyoruz. İki dönemde de mezun olabilme
0: Durumu var.
1: durumu var. Totalde 30'a yakın öğrenci mezun etmeye çalışıyoruz.
0: Peki yeni yetişen kuşak gençler, yani ülkemizdeki bu halk müziği türkülerin şu andaki konumunu, durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Mesela hani çok fazla bu teknoloji ve internet üzerinden çok farklı müzik türleri de dinleniyor ya. Türkülerin durumu, gençlerin türkülere ilgisi nasıl sence?
1: Şöyle aslında biz tam da mevzunun bu anlamda göbeğindeyiz diyebiliriz. Okulumuz 75 yılından beri Nida Tüfekçiocular'dan gelen

0: gelenekle Türk halk müziği ilgilisi, sevdalısı, işte akademik boyutta bu müzikle ilgilenmek isteyen öğrencilerin bir yerde odak noktası ve göz bebeği konumunda, aynı zamanda da başı çekmiş bir konservatuvar. Ben şimdi ses eğitimi özelinde bu konuyu değerlendirebilirim. Bize de haliyle bu kalibrede öğrenciler geliyor. Yani kültür bilinci olan, Türk halk müziğini gerçekten yüreğinde, şurada hisseden öğrenciler geliyor. Ya da onları dahil etmeye biz gayret ediyoruz. Sınav sadece işte klasik konservatuvar sınavlarındaki kültürel, düzeltiyorum, müzikal sınavdan ibaret değil bizim için. Kültürel olarak da acaba dahil mi? Dahil değilse bile biz onu başlangıçta kültürel olarak da dahil etmek
1: Dahil
0: istiyoruz.
1: etmeye
0: Çünkü
1: çalışıyorsunuz.
0: bizim eğitim planımız öyle çeşitli ki bugün belki hani yörelerde bile unutulmaya yüz tutmuş türleri öğretiyoruz öğrencilerimize. Bizdeki bir öğrenci barak öğreniyor, el ezber öğreniyor, yol havası öğreniyor, hoyrat öğreniyor, divan öğreniyor. Bunu hem kültürüyle, hem edebi altyapısıyla, hem de müzikal altyapısıyla aktarmaya gayret ediyoruz. İşte
1: Biz bir ses aralığında bunların tamamını böyle kıraatında tam doğru okuyan sesler çıkıyor mu? Bu
0: yani tabii
1: saydığın
0: ki bu biraz yetenek işi. Bu
1: yetenek
0: anlamda
1: tabii.
0: tabii ki yetenekli öğrencilerimiz var ama ben günün sonunda kendimden de öğrencilerime örnek veriyorum. Bir nişiniz olmak durumunda.
1: Tabii.
0: İşte ben Orta Anadolu bölgesini okumayı daha çok tercih ediyorum ama yanı sıra işte Zeybek okumayı da seviyorum. Fakat ben eğitmenlik görevim gereği kültürel olarak el ezberi
1: Onları
0: de, hoyratı
1: öğretmek
0: da,
1: zorundayım diyorsun.
0: divanı da bilmek ve öğretmek
1: Ha,
0: durumundayım. Fakat
1: anladım.
0: benden günün sonunda bir müstezat dinlerler mi bilmiyorum. Bir cesaret ettim, bir Ramazan programında bir müstezat okudum aslında. Aşk Ezeli, Aşka İlhamı Hüdadır. Ama soru işareti, dediğim gibi bu şeyle ilgileniyorsanız, müzik tarzıyla sizin de ait olduğunuz belli kültürel kodlar var. Ben
1: Doğru.
0: Orta Anadolu'da doğdum. Dolayısıyla benim kodlarımda da, içimdeki müzik kodlarında da Orta Anadolu var.
1: Bu çıkıyor.
0: Yani bu niş olarak biz de öğrencilerimizi öyle yönlendiriyoruz. Fakat bir halk müzikçi olarak, halk müziği neferi olarak da bütün kültüre hakim olmalarını istiyoruz.
1: Evet. Peki üstadım, o zaman sırada zaten çok bir uzun hava var.
0: Evet.
1: Senin hakim olduğun
0: Şekip Şah'a doğru.
1: evet, onun
0: Evet.
1: eserleri de çok güzeldir ya.
0: Şekip Şah'a doğru ustamızın
1: Evet.
0: malum olsun sana bak ne haldeyim, ya da şikayet olmasın diye de biliniyor
1: O
0: sözleri.
1: Şekip Şah'ın bir uzun havası daha vardı. Bizim Ayfer'in okuduğu, o da çok güzeldir.
0: Evet,
1: O
0: Ayfer Vardar. Ayfer de dönem
1: ya,
0: arkadaşlarımızdan ha, şimdi söylemek gerekirse.

0: Ağzına sağlık ya. Ne kadar güzel bir
1: Teşekkür
0: eser.
1: ederim. Şekip Usta'ya rahmet olsun.
0: Ya
1: Şekip Şeha
0: evet.
1: Doğru
0: Ya.
1: Usta'ya, Çorum'un önemli kaynak kişilerinden, önemli üstadlarından.
0: Akşehir'de festivalde babanla tanışmıştım ya.
1: Kayınpederimle, evet.
0: Kayınpederinle.
1: Evet.
0: Evet. Bize
1: Tatlı
0: geldi.
1: ikramında
0: Ya,
1: bulunmuştur
0: evet aynen.
1: muhtemelen. Çok meşhurdur tatlıları.
0: Evet. Evet. O kulakları çınlasın. İyi mi
1: İyi,
0: kendisi?
1: gayet iyi.
0: Çok
1: Akşehir'de
0: selam
1: tabii
0: var.
1: çok büyük bir amfitiyatro var. Orada muhtemelen konser
0: Evet,
1: olmuştur.
0: aynen.
1: Memleketim diye
0: Güzel
1: söylemiyorum.
0: konserdi.
1: Sanata ve sanatçıya çok kıymet
0: Çok,
1: verirler, değer
0: çok
1: verirler.
0: ilgililerdi.
1: Harika da bir açık hava tiyatroları
0: Evet.
1: var. Ben de en keyif aldığım konserlerimden
0: Evet.
1: orada verdiğim konserler aslında, söylemem gerekirse yani.
0: Evet.
1: Evet.
0: Peki, yurt dışında

0: müzik okulu böyle bir kardeş bir kültür elçiliği gibi işte projeleriniz var mı? İki ülkenin birleştiği bir gibi böyle büyük projeler var mı?
1: Var
0: Öyle
1: tabii,
0: çalışmanız
1: tabii,
0: var mı?
1: tabii. Yani şöyle, Almanya'da Pop Akademi var. Orayla bizim hocalarımızdan ders vermek için gelip gidenler var. İşte Code Arts var Hollanda'da, sanırım, yanlış
0: Neler
1: hatırlamıyorsam.
0: yapıyorsunuz üstad buralarda? Mesela Hollandalı, Alman gençler gelip Türk müziğini, Türk kültürünü, halk müziğini merak ediyorlar mı? Öyle gelip gidenler var mı?
1: Yani şöyle, gerçeği söylemek gerekirse benim daha çok bu workshop etkinliklerim Almanya ve Belçika'da kümelenmiş durumda. Biz orada
0: İlgileri nasıl?
1: bağlama festivali yapıyoruz. Beşincisini yaptık
0: Öyle mi?
1: geçtiğimiz yıllarda. 5 yıl periyodik olarak yapıldı. Burada profil genelde gelen profil özellikle atölye çalışmalarımızda, workshop etkinliklerimizde Türk çocukları tabii ki öncelikle.
0: Orada
1: Fakat
0: yaşayan Türk çocukları.
1: enteresan bir şekilde işte önce bakıyorum etkinliğe İngilizce başlıyoruz. İşte saz şöyledir böyle tanıtırken. Sonra Türkler olunca Türkçe'ye dönüyoruz tabii ama bazen böyle çok aşırı meraklı farklı Avrupa'nın farklı yerlerinden öğrenciler de geliyor. Çok meraklılar ve konunun özelinde icracıların birebir stillerini bile inanır mısınız biliyorlar. İşte şu böyle çalardı, bu böyle saz kullanırdı gibi. Yani Avrupalı merak etti mi de dibine kadar merak ediyor
0: Tabii doğru.
1: aslında.
0: O konuda çok
1: Yine
0: disiplinler.
1: Petra vardı. Polonya asıllı olması lazım. Saz belgeseli çekti geldi burada. O festivalde gösterildi. Çok muazzam bir belgesel çekti. Kendi de ülkemizde oldukça popüler aslında biliniyor. Saz çalıp okuyor Petra. Bunun
0: Ben
1: gibi
0: galiba sosyal medyada gördüm
1: evet
0: birkaç kere.
1: mutlaka görmüşsündür. Soyadını şimdi Polonya dilinde olduğu için doğru telaffuz edemem diye korktum ama ismini biliyorum Petra. Çok da güzel örnekleri var. Tabii bunun yanı sıra Almanya'da biz bağlamanın eğitim müfredatlarına girdiğini de biliyoruz. Çok enteresan. Belki bizde yok ama eğitim müfredatlarında seçmeli ders olarak işte bağlama ile ilgili bir eğitim sürecinin yürütüldüğünü de biliyoruz. Bunu bizim Erol Can'ın çalışmalarından da biliyoruz. Onun kitabı vardı. Orada da basıldı tekrardan 2-3 dilde el tekniğiyle ilgili. Bu şekilde özetleyebilirim konuyu.
0: Evet. Kolaylıklar diliyorum üstad.
1: Teşekkür ederiz.
0: Vallahi ne güzel böyle genç pırıl pırıl.
1: Yani tabii şimdi o genç vurgusu benim için önemli. Sonuçta artık her şey o kadar hızlı ki tüketim çağındayız. Bizim tipolojimizde bir türkü okuma misyonu aslında benim üstüme yapıştı. Belki bu anlamda da yani örnek olabiliyorsa kısmen de olsa birkaç kişi ya türküyü bu tipolojideki insanlar da okuyor muymuş diye çevirebiliyorsak ne mutlu bizim için yani.
0: Evet.

0: Ağzına sağlık. Çok lirik, çok
1: Çok
0: güzel bir
1: evet ya
0: ezgi.
1: çok
0: Bir yerde hoyrat mani. Gülen
1: çok
0: az, gülen az. Ağlayan çok, gülen az. Cinas var.
1: evet
0: Gülen az isim olarak da düşünülebilir. Evet.
1: albüm de ismi de öyleydi zaten.
0: Hı
1: Gülen az, yan tarafta gül en az
0: hı. Hı. Gülen
1: yazıyor.
0: az.
1: Öbür tarafta da güle naz.
0: Gülen az. Evet.
1: Evet.
0: Hoyrat. Tam bir
1: Aynen.
0: hoyrat oynaya. Cinastı mani.
1: Aynen.
0: Harika. İşte
1: Çok
0: kültürümüz böyle.
1: evet.
0: Kazdıkça alta doğru neler
1: Ya
0: çıkıyor.
1: evet.
0: Ağzınıza sağlık abi.
1: Klibini de çekmiştim bunun. Ömer Faruk Sorak çekmişti. Hiç unutmuyorum. Çok da güzel bir klibi vardır. Üstad, peki şimdi programın sonuna geliyoruz. İşte bu her şeyin bir sonu var.
0: Evet.
1: 60 dakikalık bir program. Aslında iki türküm var. Birbirine bağlayabilir misin onu bilmem ama dolandım geldim Emir Dağı'ndan. Bununla biraz ilgili bir
0: Emirdağ tabii
1: söyleyeceğim.
0: çok hassas bir bölge. Özellikle Türkmen Abdal yerleşimi.
1: Evet.
0: Orada da o Türkmen Abdal kültürünün kadim ezgileri var. Ben bu Sakarya Fırat dizisinde de Emirdağ birbirine Ulalı'yı okumuştum. Çok dinlendi, çok sevildi. Yine oradan böyle gönlüme bir eser düştü. Bana da coğrafya olarak yakın bir coğrafya aslında. Emirdağ coğrafyası. Çocukluğumda Emirdağ'ından çok müzisyenle yan yana geldim.
1: Öyle mi?
0: Evet. Dolandım geldim Emirdağ'ından. Çok
1: Evet.
0: güzel bir türkü.
1: Evet.
0: Onu ben okuyayım.
1: Peki bir şey daha sorayım
0: Tabii.
1: Üstad. Hani söylemek istediğin bir şeyler, eklemek istediğin bir şeyler varsa gelecekle ilgili proje, işte yana yeni bir albüm çalışman var mı?
0: Ben artık dediğim gibi konuşmamızın başında da tekli üretimleri belli
1: Tercih ediyorsun.
0: periyotlarla tercih ediyorum. Artık müzik, serbest müzik piyasası da o yönde
1: Hı.
0: evrildi. Devam ediyor. Devam
1: Peki
0: edecek.
1: film müziği, dizi müziği geliyor mu ya? Ya da
0: Bir tane film
1: oyunculuk?
0: müziği yaptım. Full yaptığım oldu. İşte Sakarya Fırat'ta çalıp okuyordum sadece ama bir yine Konya komedisi.
1: Oynadın mı? Oyunculuk var mı? Merakın var mı?
0: Oyunculukta var aslında merakım. Birkaç tecrübem de oldu.
1: Vallahi ne güzel.
0: Ama ön plana çıkamadık o tarafla. Bir tarafı bir aralar sürekli asker yapışmıştı üstüme. Reha Erdem'in bir filmi var. Onda da böyle bir türkü çalıp söyleyen asker oynamıştım.
1: Öyle mi?
0: Ufak tefek
1: Ben de biliyorsun
0: deneyimlerim.
1: benim ilklerden biri
0: Yani.
1: Salkım Hanım
0: Evet.
1: tanelerdir. Asker kıyafetiyle sarı gelin okumuştum.
0: Evet. İşte aynı, bilmiyorum aynı kariyer
1: Böyle
0: yolculuğunu takip eder miyiz ama.
1: başladı benim.

0: sinema oyunculuk serüvenimde Ziya Üstam ve Tomris Giritlioğlu. Tomris rahmetli oldu yakın zamanda, Allah rahmet eylesin. Önemli bir yönetmendi.
1: Tabii şimdi başka bir tecrübe olsa gerek, onu biliyoruz, hani farklı dinamikleri var ama hani bizler de bu duyguyla iş yapan veya duygu aktarımını çok fazlaca kullanan müzisyenler olarak.
0: Oyunculuk bakmaktır üstad. Bak şu kameranın objektifine böyle bakıyorsun ya, birazcık da boynunu büktün mü? Böyle bir Yılmaz Güney, Kadir İnanır gibi. Yani kameraya güzel baktın mı? Bir de dediğin gibi yeteneğin birazcık içinde
1: Tabii.
0: istek de tutku da varsa,
1: Hemhal.
0: yani hiçbiriniz tabii Shakespeare, Hamlet falan oynayacak durumumuz yok ama
1: Evet.
0: yani televizyon, dizi oyunculuğu güzel baktın mı çıkıyor.
1: Yani hayır demeyiz öyle projelerimiz
0: İnşallah
1: olursa.
0: buluşuruz bir projede.
1: İnşallah, inşallah.
0: Sevgili seyirciler, bir akademisyen, bir doçent genç yaşta pırıl pırıl ülkemizin türkülerine, müziğine, kültürüne emek veriyor. Hem pratikte hem teorikte çok önemli katkıları var Erhan Uslu hocamızın. Ben bugün kendisini konuk ettim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok
0: Erhan,
1: teşekkür
0: zaman ayırıp
1: ederim.
0: geldin.
1: Çok keyifli muhabbet oldu. Sanki evdeymişçesine bir çayı koymuş da böyle içiyormuşçasına bir muhabbet oldu. Hem izleyicilerimize hem de sevgili Yavuz abime, sana çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Son türküyü Erhan Uslu'yla, sevgili hocamızın Dolandım Geldim Emir Dağ türküsüyle kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek, buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar, selam, sevgiler gönderiyoruz. Kalın sağlıcakla.
2: Dolan.

an TRT'de yaşanıyor. D grubundaki ikinci maçında A milli futbol takımımız Güney Amerika temsilcisi Paraguay karşısına mutlak galibiyet için çıkıyor. Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle. Türkiye-Paraguay maçı yarın saat 6'da tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de.

0: bu akşam Sinan'la sahnede alkışlarla Enes Yolcu.
1: Ben artık kalbim kapısını yalvarsan son kez sana çağırmayayım.
2: Ben de tabii o zaman hiç sıfır yani şarkıcılıkla alakalı tecrübe ancak söylüyorum. Benim çıkmam gerekiyor, ben çıkmadım. Sen her zamanki gibi o sessiz
0: aynen
2: anlatımınla böyle hani sabırlı. Oğlum çıksana.
0: Çıksana. En sonu ittim. Şimdi karşınızda o güzeller güzeli oyuncu Tuğçe Özbey Yolcu.
3: Aslında ben oyunculuğu seçmedim. Oyunculuk beni seçti. Ben öyle düşünüyorum. Yokluktan gelen bir başarma isteği vardı. Bir şey yapmam gerekiyordu ve oyunculuk kapısı açıldı bana.

0: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Senin koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Merhaba sevgili TRT Müzik izleyicileri.
1: Aşk ve Ötesi programımıza hoş geldiniz.
2: Bugün yine birbirinden güzel ve çok değerli sanatçılara yer verdiğimiz bir repertuar hazırladık sizler için. Ve çok da güzel bir eserle girizgah yaptık.
0: Ve bu eserin sözü ve müziği sevgili Masar Alanson'a ait.
2: Yandım yandım dedik. Gerçekten yandım niyetimizi dedik. Belli ederek girdik programa.
1: İlk eserde yandık.
2: Bugün çok önemli bir konuğumuz da olacak. Sevgili Elif Kaya bizimle olacak. Fakat öncesinde bir eser yapalım. Buyurun.
1: Onu diyecektim. Yaktık. Madem yaktıysak merhem olsun. Doktor çağrı olsun.
2: Doktorumuzu
1: efendim.
2: Doktorumuzu da çağıralım.
1: Bir doktor diyelim. Sözleri Şakir Askan. Müziği rahmet olsun Murat Şenpınar'a ait. Bu kıymetli eseri yorumlamaya çalışalım. Buyurun efendim.

sevdim. Sen çekil yanımdan, sevdiğim gelsin boşuna zamanı.

0: Ne güzel oldu be.
1: Vallahi.
0: Vallahi.
1: Hoş geldin sevgili Elif. Gerçekten dostum dostum diyerek bize böyle dost meclisimize de büyük bir keyifle müthiş bir Ahmet Kaya eseriyle girmiş oldun. Hoş geldin.
2: Hoş buldum dostlar.
0: Hoş geldin. Sefalar getirdin.
2: Teşekkür ederim. Şahane bir parça. Yani her söylediğimde kalbim böyle kuş gibi pır pır pır pır çarpıyor sözleri.
1: Hasan Hüseyin Korkmazgil'in eserin sözleri tabii ki çok önemlidir. Hasan Hüseyin Korkmazgil, Ahmet Kaya da öyle. Daha önce bu şarkıyı icra etmiştin.
2: Evet.
1: Ben duydum, böyle baktım sosyal medyada şurada burada. Duyguna sağlık bu arada. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Ağzına yüreğine sağlık. Keyif verdin.
2: Sizlerin de öyle. Ne kadar güzel oldu vokallerle birlikte. Çok keyifli sizinle şarkı söylemek.
3: Biz bazen böyle gaza gelip şey oluyoruz böyle. Çıkış olabiliyor.
1: Şimdi o zaman biz de sana bir dinlendirelim. Bir eser senin için söyleyelim.

0: edelim, seslendirelim. Bu eser, İbrahim Tatlıses'ten dinledik biz bu eseri. En güçlü söylediği eserlerden biriydi, Vur Gitsin.
1: Allah.
0: Yapalım mı arkadaşlar?
2: Bir vurup geçelim.
0: Haydi bakalım.
3: Haydi bakalım, buyurun.

0: Yüreğinize sağlık.
1: Teşekkür
0: Efendim,
1: ederim.
0: Yine
1: teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.
0: Şahanesiniz. Orkestra arkadaşlarımız hepinize. Hocam muhteşem bir parça. Harika bir yorum.
1: Teşekkür ederiz.
0: Dinle
1: ki bambaşka
0: sağlık.
1: Bir düzenleme. Yine Fatih abi kalemine sağlık. Yani ya, bizi bambaşka bir yere getirdin.
2: Normalde biz başkalaştırmayı
1: başkalaştırdık
2: seviyoruz.
1: Başkalaştırdık tabii yani.
2: Tabii ki yani bütün şarkıların hep söylüyoruz ya orijinalleri ne zaten başımızın üstünde evet. Yeri var tabii ama ki. Biz de arada başka şeyler yapasımız var böyle.
3: O farklı zaman başka şeyler demişken yine senin bir bestenden devam edelim mi bu sefer? Elif Hanım söylesin bize.
0: İlk defa bu şarkıyı seslendireceğim, söyleyeceğim. Bir de yani bu şarkının bestecisiyle beraber

0: söylemek, seninle birlikte söylemek çok daha başka bir şey olacak.
1: Çok teşekkür
0: İnşallah.
1: Ederim.
0: İnşallah. Bakalım güzel şeyler olacak.
1: Olacak olacak. Haydi bakalım
0: ne
1: arkadaşlar.
0: Ne diyoruz efendim?
1: Saki.
0: Saki diyoruz.

0: Ağzına sağlık. Ruhuna sağlık. Vallahi başka oldu.
1: Vallahi.
0: Gerçekten başka oldu. Ve şarkının söz yazarı Sıla'ya da buradan bir selam edelim.
1: Olsun.
0: İlk seslendiren. Selamlar Sıla'cığım.
1: Teşekkür ediyoruz efendim bu güzel eser için.
0: Estağfurullah, size. Estağfurullah. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi sana bir tane şarkı söyletmezsek olmaz.
2: Memnuniyetle.
0: Göktuğcuğum çok güzel söyler bu şarkıyı. Bayılırız.
3: Ben Göktuğ'dan ilk duyduğumda bu eseri beni bambaşka büyülemişti. Özellikle kendim şahsi isteyeceğim bunu bu arada yani.
2: Tabii ki.
3: Ya üzgünüm, yapacak bir şey yok. Çünkü ilk etkilediğin anın hala tadı da damağımızda. Bizi izleyenler de illaki bunu hissedeceklerdir, ben eminim.
2: İnşallah.
3: Rahmetli analım. Söz müzik Harun Kolçak. Büyük üstada rahmet olsun. Gitme diyeceğiz.
0: Haydi bakalım.

0: yandı buralar hocam. Teşekkürler.
1: Ağzınıza sağlık. Biraz gaza geldim sanırım.
0: Nasıl bir eser?
1: Çok güzel şarkı ama gerçekten. Güzel şarkılar söyletiyor insanı. Sen de bilirsin, sen de bilirsin.
0: Oy
1: sen
0: maşallah.
1: De bilirsin
0: yani.
2: Böyle mi seviyorum dedin ki?
3: Evet. Bunu dağdan duyuldu. bunu özellikle istedim. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Harun yani, abi de yazmış ama yani.
3: Şimdi şöyle bir durum var. Bu güzel. Eserde okunacaksa Harun abi yad edilecekse bu layığı olmalıydı.
1: Çok teşekkür
3: ederim. Gönlüne yüreğine sağlık.
1: Eyvallah, çok sağ olun.
3: Yakışan yapıldı.
1: Teşekkürler.
0: Şad olsun.
2: Oh, şahane, tamam, etkilendik. Çıktık oradan. Şimdi sevgili Elif, şahane bir eser var sırada ve biz bunu senden istiyoruz. Müslüm Baba'dan. Ah. Biz bu eseri çok iyi biliyoruz zaten. Zaten Müslüm Baba deyince aramızda Müslüm Baba profesörü burada.
3: Estağfurullah.
2: Bütün külliyatını bilir. Sözleri Ahmet Selçuk İlkan'ın, bestesi de
0: Burhan Bayar.
1: Şaşırdık mı?
0: Şahane bir şaşırdık.

0: arada Ahmet Selçuk İlkan ve Burhan Bayar işbirliği çok fazla eserde yok bildiğim
1: yok,
0: kadarıyla.
1: Yok, hayır.
2: Yok, evet.
1: Bu eser nadirdir yani.
0: Nadirdir.
1: Evet.
3: Çok kıymetli bir eser.
0: Yani biz kaç tane proje yaptık, kaç program, kaç bir şeyler gidiyoruz, çalıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. Burhan Bayar. Her sayfada bir Burhan evet. Bayar muhakkak var.
1: Ya genel olarak Müslüm Gürses'in hitleri zaten Şakir Askan, Burhan Bayar, Tahir Peker.
0: Ali Tekin Türe.
3: Bir bilebilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesimi duydu aslında. Tabii o zamanlar saçlar sarı siyahtı, bilmiyorum hatırlar mısınız ama.
1: Klipten gördük evet.
3: Evet, böyle bir dönem ilk çıktığımda
0: sarı, siyah.
3: Sarı siyahtı. Yarısı sarı, yarısı siyahtı.
0: İstanbul Spor gibi.
3: Bir de ne? Dortmund.
0: Dortmund.
3: Dortmund. Çok mesajlar geliyordu o zaman. Ahmet Selçuk İlkan'ın proje albümü vardı, Tribüt. Sonra Ahmet abi dedi ki hadi kızım bir parça da sen oku. Yahu o kadar levi derya ki bu üstadlar biliyorsunuz. Tabii. Bakıyorum o şarkı bu şarkı filan falan. En son dedi hadi bulamadın mı dedi ya bir aydır bir parça. Dedim ki Ahmet abi.
0: O albümde bir düzenlemem olabilir.
3: Öyle mi?
0: Var var.
3: Şey dedim Müslüm Gürses olsun. Beraber seçelim dedim. Yeter ki onu söylediği bir parça olsun. Sonra böyle şeyi telefon elimizde işte şeyden dinliyoruz. Bu bu mu bu mu filan. Bir bilebilsenin introsu bir girdi. Bak şu an anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor.
0: Şimdi bize öyle öyle büyük bir sorumluluk verdik ki tüylerimizi diken diken etmemiz lazım. Arkadaşlar çalışalım.
3: Ya parçanın zaten ruhu yaşıyor yani. O kadar kıymetli değerli insanlar. Öyle benim için çok özel bir şarkı. Hepimiz için muhtemelen. Evet. Hepimizde bir hatırası vardır bu şarkının diye
2: bu
3: tahmin ediyorum.
2: Var. Bende çok çok büyük anıları var ama kıssadan hisse olsun bu güzel eserin o mükemmel lezzetini bir de senden alalım ve izleyicilerimize canlı canlı dinlesinler.
3: Oh şahane.

0: Sevgili Elif, gerçekten şahane bir icraydı. Yorumuna sağlık, duyguna. Senin de Murat.
1: Ben eşlik ettim.
0: Sen de bambaşka bir kafaya girdin yani.
1: Elimden geldiğince dili dönünce anlatmaya
2: vallahi
1: çalıştım.
2: Su gibi güzel, aktı. Güzel yani. Yaşadık. Teşekkür ederim.
1: Beğendirebildik mi efendim?
2: Estağfurullah. Var olun canlar. Yani birlikte akıyoruz. Şarkı yine kendini söyletiyor bize.
1: Samimi Ruhu duygularda en samimi duygular burada anlık gelişen hisler. O da tabii ki ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimize geçiyordur. Biz eminiz. İnşallah onlar da güzel hissediyorlardır.
0: Bu arada şunu da söylemek isterim. Sevgili Semih ve Samet, benim bu hayatta gerçekten çok acayip özel bir yerde tuttuğum ve yani evladım gibi gördüğüm, kardeşim gibi gördüğüm, canımdan can onlar. Ve bu şarkıda da inanılmaz kalbimi fethettiler. İnanılmaz güzel bir icra oldu kardeşim. O baskılar neydi öyle vallahi. Müthişsiniz gerçekten. Her ikisini de çok seviyorum. Buradan da ilan ediyorum. Ve seni de ağırlamaktan inanılmaz derecede mutlu olduk.
2: Teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Ben sizin sıkı takipçinizim.
0: Ay sağ olun.
2: Ve çok sevindim burada olduğum için. Birlikte şarkı söylemek çok istemiştim. Nasip oldu. Şahane.
3: Ne mutlu
2: hepinizin
3: bize.
2: Yüreğine, ellerine sağlık dostlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun.
3: Maalesef üzülerek söylüyorum ki zaman nasıl aktığını bilemedik ve programımızın sonuna geldik. Fakat kapatmadan tabii ki de hüzünlü değil neşeli ayrılmak istiyoruz buradan. O yüzden bir Kırşehir yöresinden Kesikçayır diyerek programımızı sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Bugün birbirinden tatlı iki konuğum var. Biri çok sevdiğim arkadaşım, sözüyle, müziğiyle, bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Hatipoğlu. Bir tanesi de güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'e hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyiyim, sizler nasılsınız?
1: Çok iyiyiz. Teşekkür ediyorum öncelikle buraya beni davet ettiğiniz için.
0: Ben teşekkür
1: Müthiş bir
0: ediyorum.
1: enerji, harika bir orkestra gerçekten.
0: Sağ olsunlar.
1: Bayıldım.
0: Çok teşekkür ederim. Senin de yoğun olduğunu, hatta bir uçak yolculuğun olduğunu, ona rağmen geldiğini bildiğim için ben sana teşekkür ederim. Efendim çok şıksınız.
1: Teşekkür
0: TRT'nizde.
1: ederim.
0: Nasılsınız?
1: Sizden gördüm böyle. Bizim hukukumuz geçmişe dayanıyor. Çok güzel şarkılar yaptık beraber. Gün ağarmadan da senin emeğin çok fazla. Yani o yüzden sana burada herkesin önünde teşekkür edeyim. Buraya çağırdığın için de çok sağ
0: Ben
1: ol.
0: teşekkür ederim. Benim için gurur seni ağırlamak. Çünkü gün ağarmadanla ilgili çok güzel bir hikaye anlatmak istiyorum. Fakat öncesinde senden böyle bir şarkı almak istiyorum ki güzel sesini dinleyicilerimiz bir tekrar duysun.
1: Söyleyelim.

0: Her zamanki gibi müthiş bir yorumdu.
1: Orkestra ve akış ya. Müthişler.
0: Çok
1: Sağ
0: teşekkür
1: olun. Çok
0: ederim.
1: teşekkürler.
0: Sağ olsunlar. Evet, biraz Deniz'le senden bahsetmek istiyoruz. Sahnenin çok güzel olduğunu duyuyorum. Güzel güzel şarkılar söylediğini, o güçlü sesinle. Sahnede hangi şarkıları söylemeyi tercih ediyorsun?
2: Her ne kadar böyle bıcır bıcır görünsem de içimde bence 80-90 yaşında bir ruh var. Dans etmeyi çok da sevdiğim bir yerden aslında. Böyle birazcık nostalji de çok seviyorum. Bu Ayla Dikmen, Ayten Altman, Nil Burak, Ajda Pekkan.
0: Çok büyük
2: 80'ler,
0: üstatlar.
2: 90'lar, 70'ler hani Türkçe, yabancı, İspanyolca, İngilizce, caz. Aslında birazcık değişiyor atmosfere göre ve konser alanına göre. Ama her telden çalıyoruz diyelim. Şimdi de bakalım neler çalacağız hep
0: Peki
2: birlikte.
0: son zamanlarda güzel coverladığım bir şarkı var. Yine biraz nostaljik bir görüntün de var. İzleyicilerimizin mutlaka sosyal medya hesabından bakmasını öneririm. Gerçekten çok güzel olmuşsun. O şarkıyı duyar mı senden?
2: Duyarız tabii ki. O sizin güzelliğiniz öncelikle. Ajda Pekkan'dan seninleyim yapıyoruz o zaman.
0: Müthiş.
2: Tamamdır.
0: Heyecanla bekliyoruz.

0: Ağzına sağlık. Düzenlemesini kim yaptı?
1: Ali İsmail Köse. Hakan Uzunoğlu.
0: Çok da güzel icra etmişler. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Ben böyle eski nostaljik şarkıların günümüzde farklı soundlarda coverlanmasını seviyorum ama bu da biraz şarkının geleneğini böyle o şeyini bozmadan yapılmış bir aranje gibi geldi bana. Daha
1: Evet.
0: sıcak buldum
1: Evet, yani
0: açıkçası.
1: şöyle aslında bu böyle arada kaybolan müthiş eserlerden birisi bence. İzlenmesinin az olmasıyla beraber keşfettiğim ve duyar duymazda bunu yeniden yaşatmalıyım ve fakat dediğiniz gibi o sound'unu da çok oynamadan, o geleneksel kültürünü bozmadan yeniden uyarladık. Umarım beğenmişsinizdir.
0: Ağzına
1: Çok teşekkür
0: yüreğine
1: ederim.
0: sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Umuyorum böyle bol bol dinlenmeli olsun.
1: İnşallah hepimizin.
0: Evet Ahmet, ben bir anımızdan bahsetmek istiyorum ve tekrar Ahmet'in çok iyi bir söz yazarı ve besteci olduğunun altını çiziyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Sektörde böyle daha böyle yaşıtlarım, genç arkadaşlarım, mesleğe yeni girmiş müzisyen arkadaşlarımızın ürettiği bir nokta beni çok daha mutlu ediyor. Çünkü ben naçizane sektöre alaylı bir şekilde ve üreterek girdim. O yüzden çok çok takdir ediyorum. Bir gün bir şarkı dinledim. İsmi Günahırmadan tabii ki. Sonra sözü ve müziği Ahmet Hatipoğlu'na ait. İnanılmaz yorumlamıştı ve çok güzeldi sözü ve bestesi. Ahmet'e bir şekilde ulaştık. Sonra dedik ki Ahmet işte şarkıyı çok beğendik okuyabilir miyiz? Ahmet beni hiç tanımamasına rağmen tüm samimiyetiyle tüm güzel kalbiyle dedi ki tabii ki ve 80 küsür milyon izlenmesine rağmen Ahmet'in beni tebrik etmesi ve takdir etmesi dışında başka hiçbir şey konuşmadık. Dolayısıyla sana herkesin önünde tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim asıl.
0: Senin gibi bir söz yazarı ve besteciyle bir işbirliği içerisinde olmak beni çok çok mutlu etti.
1: Ben de çok mutlu oluyorum. Çünkü aynı şekilde sen de öylesin. Senin de çok fazla besten var. Ve çok da sevilmiş şarkılar bunlar. Yani birbirimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum o konuda. Birlikte işler yaparak. Yani benim zaten bu yolda en sevdiğim olay. Üretimde geliştirmek. Günden güne. Yani böyle seninle çalışmaktan çok mutluydum yani. Hala da bundan sonra da çalışmaya devam ederiz umarım.
0: Tabii ki de edeceğiz. Tabii ki de. O benim için büyük bir
1: Evet.
0: mutluluk.
1: Benim için de öyle.
0: Birlikte bir diyet yapalım mı
1: Yapalım.
0: senle?
1: Yapalım
0: İkimiz.
1: tabii.

0: Sevgilinize güzel sesini konuştuk, yeni şarkını konuştuk. Müziğe nasıl başladığını, kaç yaşlarında başladığını merak ediyorum.
1: Ya şöyle bir şey aslında, müziğin hayatıma girmesi benim 4 yaşımdan, 5 yaşımdan itibaren Devlet Opera ve Balesi'nde baleye başlamamla beraber oldu. Çünkü biliyorsunuz balenin yan dallarında şan, solfej, ritim duygusu da olduğu için bale sanatını gerçekleştirdiğin bir kültürde ister istemez de müziğe aşina oluyor kulağın. Daha sonra bu tiyatroyla desteklendi. Çünkü bunların hepsi birbiriyle ilintili sanat dalları aslında. Yani bale ve tiyatroyla başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında. Bunun için çok mutluyum çünkü kendimi en çok bulduğum yer müzik. O melodide, o ritimde kapılıp gerçekten o akışta yaşıyorum, üretiyorum ve buradayım diyormuşum,
0: O
1: evet.
0: zaman güzel şarkılarda seni böyle bir dinleyelim.
1: Elbette.

0: Ağzına sağlık. Böyle şarkıların içinde gerçekten yaşarken buluyorum seni. O yüzden o güzel sesine doyamadığımız için yeni bir şarkı bekliyorum hemen. Sıcağı sıcağına.
1: O zaman doymanız için tutamıyorum zamanı diyelim mi? Doyulur bu şarkıda da çünkü.
0: Haydi bakalım.

0: gelsiler.
1: Teşekkürler.
0: Ne güzel şarkıdır. Hemen merak ettiklerimizi sormaya devam ediyoruz.
2: Soralım,
0: Ahmet
2: cevaplayalım.
0: Ahmet Beyciğim sizlere. Kariyerindeki dönüm noktası neresidir?
2: Dönüm noktası, böyle tek cevap verecek olursam, sizinle yaptığımız Güne Armadan şarkısının o zamanlar bir de Mavi Gri ile Ölümle Yaşam Arasında şarkısını yaptık. Onunla beraber çok güzel gitti her şey. Yani şarkılar karşılık bulmaya başladı dinleyicilerden. Ya yani bu da benim motivasyonumu arttıran şeylerdi bunlar. Böylece hiç durmadan üretime devam ettim. Bu noktaya geldim.
0: Sonrasında da yaptığın güzel şarkılar karşılık bulmaya devam etti. Şu an sosyal mecralarda epey dinleniyorsun. Her ne kadar bu beyefendi ve mütevazı duruşun olsa da onu da söylemeden geçemeyeceğim.
2: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ahmet Hettipoğlu'nun yorumculuğunu dışarıdan biri olarak nasıl yorumlarsın?
2: Kendimi eleştireceğim.
0: Belki de güzel şeyler söyleyeceksin. Ben olsam güzel şeyler söylerdim. Çünkü çok eşi benzeri olmayan bir sesin olduğunu
2: Teşekkür
0: düşünüyorum. Yani
2: herkesin içinde utandırıyorsunuz efendim.
0: Estağfurullah. Ben her zaman
2: Teşekkür
0: hissettiğim
2: ederim.
0: Şeyleri dışarıda da senin yüzüne söylüyorum.
2: Müthiş. Kendimi öven insanlardan değilim. Kendi çapımda tatlı tatlı şarkı söylüyorum. Şarkı yazıyorum. Yani hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum. İnsanlar da öyle düşünüyor ki din karşılığını veriyorlar bana çok şükür. Yani bu şekilde kendimi şey yapmayayım, daha fazla konuşmayayım kendimle ilgili.
0: Tamam, ben o zaman senin bir dinleyicin olarak arkadaşından öte senin ses rengini çok çok beğeniyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: O yüzden yine böyle güzel bir şarkı duymak isteriz senin yorumunla.
2: Tabii, söyleyelim.
3: Gülüşünde bir şey

0: Müthiş bir şarkı.
1: Teşekkürler.
0: Ağzına, yüreğine, duyguna sağlık. Hazır senden böyle güzel bir şarkı almışken birlikte bir düet yapalım mı?
1: Tabii ki yapalım.
0: Yine benim çok sevdiğim bir şarkı, aşk layık olan da kalmadı, yapacağız.

0: sevdiğim bir şarkıdır.
1: Evet,
0: Eşlik ettiğin
1: çok
0: için
1: güzel.
0: çok çok teşekkür ediyorum. 90'lar ruhunu hepimiz çok seviyoruz tabii ki. Sahnende de çok yer verdiğini biliyorum.
1: Her zaman.
0: O zamanlardan böyle sahnende, repertuarında söylemeyi sevdiğin şarkı ne acaba?
1: Hem sizin enerjinize hem de atmosfere göre böyle bir tavla yapmak istedim. Hareketli, enerjik, eğlenceli.
0: Sabırsızlıkla
1: Siz de eşlik
0: bekliyoruz.
1: ederseniz
0: Tabii
1: tabii
0: ki
1: ki.
0: eşlik ederiz.
1: Sever miyiz tavla? Bilir miyiz?
0: Memnuniyetle. Bilmeyen yoktur. Sanıyorum
1: O
0: ki
1: zaman oynayalım.
0: izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden
1: O
0: de
1: zaman çalalım.
0: eşlik etmenizi bekliyoruz. Dinleyicilerimiz sizler de evlerinizde.

0: Ne güzel bir şarkıydı. Buradan Mekelema'da selamlar olsun. Bugün iki özel konuğum vardı. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sizi ağırlamaktan çok büyük keyif aldım. Son böyle cümlelerinizi almak isterim.
1: Teşekkür ettim tekrardan beni çağırdığın için. Geçmişimize dayanarak bundan sonrası için de senin adına başarılar diliyorum. Bu programda hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bol bol izlenmeli olsun.
0: Amin inşallah. Ben de böyle kariyerinde seni çok çok daha yükseklerde görmek dileğiyle diye sana veda ediyor olayım.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Evet, ikinizle de bir geçmişim olmamasına rağmen çok eğlendim. Çok güzel bir gündü. Şarkılar, türküler, güzel sohbetlerle iyi ki geldim diyorum. İyi ki de konuk aldınız beni. Çok teşekkür ediyorum öncelikle size ve sonra size eşliğiniz
1: Ben de aynı
0: için.
1: şekilde.
0: Hayatlarına sağlık. Güçlü vokalini duyduk böyle kulaklarımızın fasulyelerinde. Çok teşekkür ederim tekrar geldiğiniz için. TRT Müzik ekranlarındaydık. Haftaya yine aynı saatte sizlerle buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hepinizin gönlünden öpüyorum. Hoşçakalın.

0: Efendim saygılar, hürmetler. Bir Gönül Penceresi programına tekrar hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim.
1: Efendim hoş geldiniz, şerefler verdiniz TRT Müzik ekranlarına. Yine harika bir programla sizlerleyiz. Biz çok heyecanlıyız, sizleri bu hafta da çok özledik. Yine bu haftada olduğu gibi çok kıymetli orkestramız Umut Hoşgör ve vokal arkadaşlarımız buradalar, sizlerle beraberler. Biz alkışları duyuyoruz, değil mi Alpçim?
0: Evet. Gözleri aşka gülen deyince.
1: Gözleri aşka gülen kimi gördün?
0: Ben kimi gördüm? Soruyorum. Ben kameraya bakınca eşim Gökçe Arslan'ı gördüm.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: İnsanın sevdiğini. Bir de çocuklar sanki böyle gözleri
0: ve
1: aşka gülen.
0: Ve Beyza'mı
1: tabii
0: gördüm
1: ki
0: tabii. Beyza şimdi oradan bana diyordur babacım babacım diye. Kızım seni de öpüyorum.
1: Çok keyifli bir program bizleri bekliyor. Sizleri bekliyor. Biz repertuar yaparken gerçekten çok emek harcadık, çok zevkle, çok nasıl söyleyeyim?
0: Severek,
1: beğenerek yaptık
0: seçtik.
1: Bu repertuarı.
0: Sizlerden gelen istekleri de değerlendirdik efendim.
1: Evet, bir bölümümüz var değil mi orada? Sizlerden gelen istekleri alacağız.
0: Evet. Şimdi ise Kemani Serkis Efendi'ye ait çok sevilen yine Nihavet Makam'da bir şarkı. Kimseye
1: yine...
0: etmem.
1: Çok özür diliyorum. Yine çok diyet yapılmamış bir şarkı. Değil mi?
0: Evet.
1: Şarkı.
0: İlk kez bizden
1: sözünü
0: belki dinleyecekler.
1: Ama.
0: Olsun. Kimse etmem şikayet ağlarım ben halime diyeceğiz. Düet olarak.

0: Gönlüne sağlık.
1: Ağzına
0: arkadaşım.
1: Sağlık Mehsemcim.
0: Ellerinize sağlık Umutcuğum.
1: Ne güzel eşlik ettiler arkadaşlar. Gönlünüze sağlık,
0: gerçekten.
1: Ellerinize sağlık.
0: Bazen soruyorlar Alp'le nasıl bu kadar uyumlu okuyorsunuz diye. Ben de diyorum ki yılların verdiği hem tecrübe hem dostluk ama yılların verdiği bir mesai arkadaşlığı var değil mi?
1: Hepsinin ötesinde ruhların birbirine yakın olması var.
0: Çok yakın
1: var.
0: Olması değil
1: ruhlar
0: mi kardeşim?
1: Ruhlar yakın olmayınca o enerji tutmayınca
0: asla
1: olmuyor
0: tutmaz,
1: bu iş.
0: Asla tutmaz, asla da birlikte okuyamazsın. Evet, şimdi sırada
1: bir zekayı Tunca
0: eser var.
1: Evet
0: efendim. İstersen sen anons et şarkını.
1: Güftesi Cemal Safi'ye ait efendim. Bestesi de Zekai Tunca'ya ait ki şu anda bizi
0: izliyor.
1: İzliyor kendisi. Ellerinden öpüyoruz. En derin
0: sevgiler
1: sevgi,
0: yapıyoruz.
1: Saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz Zekai abimize. Allah başımızdan eksik etmesin.
0: Amin.
1: Evet, rüyalarım olmasa

0: Gönlüne sağlık.
1: Arkadaşlar bu ne kadar güzel eşliktir böyle ya, maşallah.
0: Ellerinize sağlık.
1: Hepinize bravo. Sonsuz teşekkürler.
0: Ne güzel okudun.
1: Sağ ol Mehsen'cim.
0: Evet. Gönlüne sağlık arkadaşım. Evet efendim. Yine sırada benim TRT kurumunda yaptığım bir albümde okuduğum çok sevdiğim bir şarkı var. Dinleyicilerimiz de benden dinlemeyi çok seviyorlar bu şarkıyı. Hala albümlerimizi alabilirler biliyorsunuz. TRT Market'te satılıyor evet. Bizim albümlerimiz hala. Beste Hasan Esen, Güfte Yalçın Bencan. Hasan abimize de buradan sevgiler, saygılar sunuyorum ben. İyi ki var. İyi ki bizimle. Değil mi?
1: Ben şarkıyı çok beğeniyorum ama şarkıyı besteleyen insanı hepsinden çok beğeniyorum.
0: Değil mi? O bizim çok kıymetlimiz.
1: O bizim canımız Hasan abimiz, Hasan
0: İyi
1: Esen abimiz. İyi
0: Hasan
1: ki varsın.
0: Abicim.
1: Ellerinden öpüyoruz Hasan
0: abimiz.
1: Ellerinden
0: abicim. Öpüyoruz.
1: Zevkle dinliyoruz.
0: Ben unutsam şarkılar unutmaz söyler seni.

0: Gönlünüze sağlık. Allah Allah.
1: Çok teşekkür ediyorum Meslemciğim.
0: Nasıl güzel bir icradır bu.
1: Bu arada şarkının sözleri öyle, yanlış anlaşılmasın. Ben feleğe falan küskün değilim. Haşa,
0: aman,
1: tövbe estağfurullah.
0: Aman, hayır,
1: şarkının sözleri öyle.
0: Evet, bazen ya böyle küskünün feleğe oluyor, bazen ayrılık şarkısı oluyor. Ama bizim programımızda hem neşe hem keder, hem pop hem halk müziği, her
1: hepsi
0: tür şarkı olduğu için, ben müziğin evrensel olduğuna inandığım için hepsini de şarkılarını çok severek okuyorum. Sen
1: ne
0: de
1: güzel
0: öylesin.
1: Okuyorsun.
0: Teşekkür
1: kardeşim.
0: Ederim. Çok mersi. TRT'de aldığım eğitimden de kaynaklı. Çünkü ben TRT'de yetiştim. Çocuk korosu ve gençlik korosunda tabii ki batı eğitimi de aldım. O yüzden bunu gururla söylüyorum. Mutlaka çocukları, müzik kulağı olan çocukları varsa dinleyicilerimizin de lütfen kurumumuzun açtığı sınavlara katılsınlar.
1: Muhakkak, evet.
0: En güzel örnekleri biziz efendim. Ben TRT kurumunda yetiştim. Tabii ki konservatuvar okudum ama bununla gurur duyuyorum ve bunu söylemekten de gurur duyuyorum. Evet, ayrılık şarkısı var şimdi sırada. Ne diyoruz?
1: Bir yerde ümit biter.
0: Ayrılmalıyız artık. Kimse ayrılmasın ama şarkı çok güzel.
1: Dinliyoruz.

0: Hep siz varsınız kalbimizde.
1: Ne güzel bir şarkı. Tebrik ederim. Evet. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
0: Gönüllerine sağlık. Evet. Hikmet Doruk abimizin.
1: Efendim yine bir Sezen Aksu şarkısı var. Senin de ağzına sağlık bu arada. Çok güzel okumuşsun. Albüm zaten güzel
0: çok
1: okuyorsun. Albümde bir başka güzel okumuşsun.
0: Yolu açık olsun. Yolu tıklanması açık olsun, bol inşallah. Olsun inşallah.
1: Efendim programın sonuna yaklaşıyoruz ama ben bir Sezen Aksu şarkısı okumak istiyorum. İzin verirseniz.
0: Estağfurullah efendim. Ağzınıza, gönlünüze sağlık.
1: Buradan benim çok kıymetli arkadaşım Gediz'in annesi Nuray Hanım istemişti. Nuray ablacığım istemişti bu şarkıyı. Bir Sezen şarkısı. Beni yak, kendini yak diyelim mi hep birlikte?

0: Programda tekrar buluşuncaya dek yayın ve yapım demeye geçen bütün ekibe sonsuz teşekkürlerimizi arz ederek Umut Hoşgör ve orkestrasına ve vokaldeki arkadaşlarımıza teşekkür ederek Allah'a ısmarladık diyoruz ve vokaldeki kardeşlerimizi yanımıza davet ediyoruz, değil mi?
1: Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim.

0: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. D grubundaki ikinci maçında A milli futbol takımımız Güney Amerika temsilcisi Paraguay karşısına mutlak galibiyet için çıkıyor. Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle. Türkiye-Paraguay maçı bugün saat 6'da tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de.
1: Benim adım Yalçın, soyadım Kırık Kulak, 13 yaşındayım. Keman çalıyorum, ritimli vurmalı aletleri çalabiliyorum. Neredeyse sülalecek müzisyeniz. Babamla birlikte müzik yapıyoruz. Gelecekte ünlü bir kemancı olmak istiyorum. Türkiye'de namımın duyulmasını istiyorum.
2: Yalçın, Reading konsertomuza başlıyoruz.
3: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

Genelde benim müziğim için huzurlu ama hüzünlü derler böyle. Yani hüznümüzü huzurla buluşturduğumuz, üzüntüden korkmadığımız, kaçmadığımız ve açıkçası onu da dışlamadığımız bir yerden onu alıp kucaklayıp hayata devam etmeye dair ve hayatın içindeki o duygularla barışmaya dair böyle birkaç şarkım var.

bol bol sosyal medyada paylaştım. Ben bu şarkıları yazıyorum dedim ve bu ufak ufak fark edilmeye başladı. Yavaş yavaş insanlar da, beni dinleyen insanlar da arttıkça ve onlarla da iletişime geçtikçe o kitle böyle üstüne koyarak tatlı tatlı büyümeye başladı.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda harmonikanın eşsiz ezgileriyle karşınızda olacağımız Balkanların, Bosna Hersek'in gözde şehri Mostar'dan, Blagaj'dan hepinize merhabalar.

Ben bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri. Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri. Ben bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri.

Birbirinden güzel Balkan ezgileriyle karşınızda olduğumuz Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda bu hafta Mostar'daydık. Mostar'dan hepinize selamlar, sevgiler. Kalın sağlıcakla.

0: Bu akşam Sinan'la sahnede alkışlarla Enes Yolcu.
1: Ben artık kalbimin kapısını yalvarsan son kez sana çağırmayayım.
2: Ben de tabii o zaman hiç sıfır yani şarkıcılıkla alakalı tecrübe ancak söylüyorum. Benim çıkmam gerekiyor, ben çıkmadım. Sen her zamanki gibi o sessiz
0: aynen
2: anlatımınla böyle hani sabırlı. Oğlum çıksana.
0: Çıksana. En sonu ittim. Şimdi karşınızda o güzeller güzeli oyuncu Tuğçe Özbey Yolcu.
3: Aslında ben oyunculuğu seçmedim. Oyunculuk beni seçti. Ben öyle düşünüyorum. Yokluktan gelen bir başarma isteği vardı. Bir şey yapmam gerekiyordu. Ve oyunculuk kapısı açıldı bana. Bir

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.

Yapım ve yönetimini Ali Bozkurt'un üstlendiği Bozkır'ın Tezenesi Neşet Ertaş, 4 bölümlük bir belgesel. Neşet Ertaş'ın sazıyla sözüyle paha biçilmez bir kültür hazinesine dönüşen yapım hala hafızalarda. Danışmanlığını ve metin yazarlığını Bayram Bilge Tokel'in yaptığı belgeselde bir saz ve ses ustası var. Yani Bozkır'ın sesi, nefesi. Usta romancı Yaşar Kemal'in deyimiyle Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş.

Neşet Ertaş, bozlakların, türkülerin güçlü sesi. Sesinde de, eserlerinde de hayatın türlü rengi. Onu türkülerle dost, bozlaklarla yoldaş edense babası Muharrem Ertaş. Muharrem Ertaş, abdallık geleneğinin ve bozlak kültürünün en önemli temsilcilerinden.

0: خدا غربتم غربتم وای آلام
1: Neşet Ertaş işte böyle bir babanın oğlu. Yolu aynı ruhun insanlarıyız dediği, usta bildiği babasının yolu. Sazında da, avazında da babasının izleri. Sesinde, eserlerinde ustasıyla çıktığı nice yolculuk, birlikte çekilen nice hasret, yoksulluk.
0: Adama sevmek mi gelir? Mert oğlu mertten vay mertenir. Kötülerin dalı kölgesi olmaz yedi. Adama kemlik mi gelir, nerede olur, nerede gelir. Kötülerin dalı kölgesi olmaz.

0: Muharrem Ertaş'ın sizin saz çalma tekniğiniz üzerinde nasıl bir etkisi oldu?
1: Zaten duyguların hepsi, benim duygularımın hepsi babamdan gelir. Müzik duygularımın hepsi babamdan gelir.
0: Evet.
1: Babamdan gelir. Ben nereden, babam buradan çalıyordu ama ben burada çalıyorum ama gene babamın duygularıyla çalıyorum. Gene babamın duygularıyla çalıyorum. Babamı olduğu gibi verebilmem imkansız. Alabildiğim kadarınca babamdan ne alabildiğimse onu icra edebiliyorum. Bir de ben tabii biraz buradan çalınca renk değişmiş oluyor, ahenk olmuş oluyor. Biraz da yeni gençliğe, geleceğe biraz daha ahenkli,
0: günün zevkine uygun
1: şekilde biraz da tabii zamana göre çalıp söylüyorum.
0: Evet.

0: bilindiği gibi bizim halk müziği sanatçılarımız çok profesyonellerimiz bile, hemen hemen bugün çok popüler olanlarımız bile müziğin temel unsurlarından biri olan nüanstan bir haberdirler. Oysa ki hiçbir müzik eğitimi görmemiş olan Neşet Ertaş'ın sesinde nefis bir nüans buluruz. Güçle ifade etmek istediği kelimeler üzerine vurarak güçlü bir şekilde narin ve üzerine titrilmesi gereken çok içli duygular ifade eden kelimeleri de son derece hassas bir şekilde, yumuşak bir şekilde söyler. Ve bunu sazına da aksettirir, sazına da yansıtır.
1: Neşet Ertaş çok iyi bir bağlama virtüözüdür. Neşet Ertaş'ın ikinci bir özelliği, sesini çok iyi kullanabilen, daha doğrusu çok iyi bir yorumcu, yani iyi bir okuyucu. Neşet Ertaş bir üçüncü özelliği ise bestecidir. Yani herhangi bir eseri, bir Aşık Kerem'in veya bir Dadaloğlu'nun eseri olduğu gibi babasının bir eserini veya kendisinin yazdığı bir sözü de havalandırabilen, besteleyebilen çok iyi bir bestecidir. Neşet Ertaş'ın dördüncü büyük özelliği ise bu son yıllarda daha çok ön plana çıkmıştır. Neşet Ertaş aynı zamanda bir şairdir, bir ozandır. Yani yazıyor.

25 Eylül 2012 tarihinde yitirdik Neşet Ertaş'ı. Çocukluğu babasıyla köy köy dolaşmakla geçti. Yoksulluk bu dolaşmalara sebep. Köylerdeki düğünlerse umuttu, aştı. Hiç okula gidemedi.

etmedi Neşet Ertaş. Babasıyla türküler çaldı, okudu. Hayat zorlu bir okuldu, o hayatı okudu. İlk gençlik yıllarında başladı gurbet yolculuğu. En çetin sınav gurbetti belki. İstanbul'du. Limis

Malum bizler çalgı çalan insanlarız. Başka gelirimiz yok. Halkımız ununu buğdayını harmanını kaldırır. Çoluk çocuklarına düğün ederler. Biz de gider o bir iki ay düğünlerini çalırız. Ama yıl 12 ay yetmezdi bu. Mecbur evde bizde çoluk çocuk var tabii. Bir paket çayın borcu için bakkalın önünden geçemez durumdaydık. Dedim ya işte aşiretlerin de yeri daraldı. Ankara'ya gider yolun dediler. Efendim başka çare kalmadı. Nasılsa dedim öyle. Benim bir küçük sazım vardı. Aldım sazımı. Aldım Kırşehir'den Ankara'ya otobüs o zaman 2,5 liraydı. 2,5 lira kadar da bir para biriktirdim. Bindim otobüse geldim Ankara'ya. Ankara'dan hayır yani memleketinden çıkan İstanbul'u anını alır derler ya. Ben de onun gibi düşündüm işte. Ankara'ya geldim otobüs durağından indim. Orada acık şöyle boyu bana benzer bir çığırtkan vardı. Dedim ki ben dedim İstanbul'a gideceğim param yok dedim. Hadi İstanbul'a geldim. İstanbul'un oradan gemiyle Sirkeci'ye geçiyormuş. O zaman bilmiyordum. Otobüs geçti. Ben sazım var işte o zaman da üstümde de bir elbisem var işte. Baktılar ki bu elbisenin bu sazın sahibi herhalde parasız olmaz diye düşünmediler. Ben sabahleyin vardıydı. Otele münasip bir otele vardım. Bir oda istedim ve yazdılar. Sazımı oraya çıkarttım. Hemen iş aramaya başladım. Akşamüstü gelirken baktım ki cama şen çalar plak diye yazmışlar. Başka umudum da kalmadı. Bir dedim her oraya gideyim dedim. Geldim yattım sabah erkenden aldım sazımı. Doğu İşhanı şimdiki bildiğimiz gibi işte oraya vardım. Kapıdan girdim. Onlar da eskiden 3 plak gramfon işte Odeon sahibinin sesi bir de Columbia vardı herhalde. Efendim. Onlar da o plak okuyanlara çalgı çalanlarmış. Kadri Şençalar, İsmail Şençalar gel. Efendim onlar da ilk plak yapmışlar. O da Behiye Aksoy'un ilk plağını dinliyorlar. Şimdiki bildiğim kadarınca. Bir yandan plağı dinliyorlar, bir yandan onun bastırılmış plaklarını taşıyorlar. Ben orada ayaktayım. Ne için geldiniz dedi. Efendim saz çalarım dedim. Çal dinleyeyim dedi. Onlar gene işini görüyor, plağı durdurdular. Babam rahmetliğin neden garip garip ötersin bülbül diye bir bozlağını efendim çaldım. Çalınca bana şöyle bir kağıt getirdiler, tek kağıt. Dedi ki bize plak okuyacağın için dedi burayı imzalayacaksın dedi İsmail Şençalar. İmzaladım. Neyse oturuyorum bir de baktım Kadri Şençalar şimdiki bildiğime göre geldi. Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın Kadri Şençalar. Geldi İsmail Şençalar dedi ki abi dedi bu çocuğa dedi mukavele imzalattım dedi. Deyince Kadri Şençalar bana baktı. Bu çalar dedi. İsmail Şençalar dedi ki bize çaldığın dedi o garip bülbülü çal dedi. Bir hava çaldım zaten. Ben garip bülbülü çalınca Kadri Şençalar ağladı. Hemen türkü biter bitmez yanıma geldi. Dedi ki evladım nereden gelip nereye gidiyorsun? Nerelisin? Necisin? Nerede yatıp nerede kalkıyorsun? Aç mısın? Susuz musun? Dedi bana Kadri Şençalar. İsmail Şençalar da Kadri Şençalar'ın kardeşi. Aha o demedi de aç mısın? Susuz musun? Dedi Kadri Şençalar dedi. Nur içinde yatsın. Dedim anlattım gayrı. Hemen elimden tuttu benim. Beni aldı Beyoğlu'na. Beyoğlu saza götürdü. Ben bilmiyorum ama götürdü. Öğlenin o Beyoğlu sazın müdürü garsonlarına temizlik yaptırıyormuş. İşte öğlen sıraları. Oo Kadri Bey siz buralara gelir miydiniz dedi. Dedi ki size bir garip getirdim dedi. Bana dedi ki Kadri Şençalar garip dedi. Çık sahneye bana garip bülbülü söyle.

Neşet Ertaş aşkla çalıp aşkla söyleyen, aşkı çalıp aşkı söyleyen bir garip. Garipliği avazını bir çığlığa döndüren bir sihir belki. Neşet Ertaş, Bozkır'ın Tezenesi adlı belgeselde garip mahlasını neden seçtiğini de anlatıyor.

Durmaz feryat edip coşarsın bülbül.

Efendim, bu söylediğim hava babamın bozlağıdır. Kendisi zaten garip gönüllü bir insandı. Bir de tabii benim ilk plağım olarak rahmetli Kadri Şen çalarda size bir garip geldi. İşte garip çık garip bülbülü söyle efendim. O da benim hoşuma gittiği için de değil de üstüne vurdu herhalde. Ben çok küçük yaşlarımda bazı siz ona beste deyin ne derseniz deyin türküler üretirdim ama ben şu türküyü ürettim demezdim babalarımıza, ötüyanlarına, beryanlarına. Böyle çalardım düğünlerde bazı. İşte öyle böyle ben bu taraflara geldikten sonra memleketten çıkıp plaklar falan okuduğum babam tabii arif kişiydi. Geldi bir gün dedi ki oğlum sen bir şeyler üretiyorsun dedi. Ondan sonra tabii kalbimiz kalbimizin aynısıydı. Evet dedim baba. Sonra bir şey dedim ekleyeyim mi? Tabii bir hayli türküler üretiyoruz. Adım soyadım içinde yok. Yavrum bize garipler derlerdi dedi. Gönül de garip dedi. O orada kaldı.

0: Neşet Ertaş'ın popüler olduğu yıllarda bugünkü medya, bugünkü görsel yayın kuruluşları yoktu. Ama Neşet Ertaş bir çabayla, büyük bir uğraşıyla, büyük maceralarla kendisini önce Yurttan Sesler Korosu'nda, Muzaffer Sarı Sözen'in Yurttan Sesler Korosu'nda adını duyurmuştur. Daha sonra İstanbul'da yine büyük eziyetler, çabalar göstererek plak dünyasına girmiştir.
1: Radyo yayını açıldığında Yurttan Sesler başladı. Onu çok severdik. O...

0: Ve beklerdik. Efendim bize bir şey gelirdi o. Sonra Allah rahmet eylesin, benim de dayım gelir, Keskinli Hacı Taşan. Bir gün baktık ki misafir olarak Hacı Taşan o radyoda Muzaffer Sarı Sözen'in Yurttan Sesleri'nde türkü çaldı, söyledi. Ama ben yerimde duramaz oldum o zaman. Kırşehir'deydim ben. O küçük sazımı aldım ben. Geldim Ankara'ya, ben de misafir olarak bir türkü çığırayım diye. Geldim o gün, tabii Muzaffer Sarı Sözen'i görmenin imkanı yok. Ertesi gün bekledim.
1: Karşıda bekliyor, gelemiyor. Gittim karşıdan aldım, getirdim.
0: Gel dedi, ben aldı o girişten alt katta bir yere indirdi. Orada bugünkü bildiğim kadarınca sanatkarlar oturuyor. Böyle bir peykiye, köşeye şöyle önüme durdu. Çal diyor bana. Çalıp söylemeye başlayınca öbür taraftan dediler ki, Emin Bey dediler, çocuk güzel çalıyor, söylüyor dediler. Buna dediler, Yurttan Sesler'de bir türkü söyletebilirsiniz dediler. Öyle deyince tabii Emin Bey de oturdu, Emin Aldemir böyle. Şimdi benim orada dinlemeye başladı. Sevdiği türküleri işaret ediyor. Sevdiği türküleri yazdı Emin Aldemir. Bana dedi ki, yarın dedi Yurttan Sesler'de dedi çalıp söyleyeceğin için dedi memleketine telefon edebilin dedi. Ya hayatımda daha o Emin Aldemir'in o sözünden dolayı hayatımda o kadar heyecanlandığımı daha hatırlamıyorum. Neyse böyle bir kapıdan girdik içeriye. Girdik ki böyle bir masa var. Muzaffer Sarı Sözen'in önünde. Çalanlar böyle oturuyor, okuyanlar böyle oturuyor sırasıyla. Önünde bir mikrofon var. Kapıdan girince ben, dedi ki, Emin Bey'in tavsiye etmiş olduğu siz misiniz dedi bana. Estağfurullah efendim dedim. Bir an üstek bir hava çaldıracak dedi. 15 dakika var Yurttan Sesler'in başlamasına. Hemen oraya bir sandalye koydurdu şeye, Cengiz Akmerici'ye. O zaman bir bozlak ben çaldım. Geleli gülmedim ben bu cihana, şu alem başıma dardır yâreden. Geleli gülmedim ben bu cihana.
2: Yurttan Sesler programında çalıp söylediği Geleli gülmedim ben bu cihana adlı bozlak, onun sesini ülke geneline ulaştırır. 20 yılı aşkın süre 15 günde bir misafir mahalli sanatçı sıfatıyla Ankara Radyosu'nda solo bantlar hazırlar. Plakları ard arda yayımlanır, turnelere çıkar, Anadolu'yu adım adım dolaşır. Konserler verir Neşet Ertaş, sahne çalışmaları yapar. Yorgundur. Günden güne daha da yorulur gönlü, daha da yorulur bedeni. 1972 yılında geçirdiği rahatsızlık sonrası Almanya'ya yerleşir.

gece saat 2 mi 3 mü sahnedeyim. Çalarken bu parmaklarım basmadı. Basmadı. Türküyü söyledim, parmağım basmadı, bu parmaklarım basmadı. Daha evvel de aklımda ya bu. Bir anda hani boş bir dağarcığın içine suyu doldurunda ipini çizersin, altında su boşalır. Aynı onun gibi gövdemden su boşaldı. Sanki ayakkabılarımın içi doldu sandım. Ondan sonra sahneden indim. Rahmetli, demeye bile dilim varmıyor, genç bir doktorumuz, Doktor Mehmet Ali'yi aradım. Yatağımdan kalktı, geldi, beni aldı. Hacettepe Hastanesi'nin ortopedi hocasını kaldırdı o saatte. Hacettepe Hastanesi'ne gittik. Ben aşağı yukarı bir iki sene Hacettepe Hastanesi'nde fizik tedavisi oldum. İşte boynum, bu ağır bir ağrı geliyordu bu boynumdan. Bir havayı çalıp bitiremiyordum. Burada benim biraderim vardı Almanya'da, ama ben durumu bildirdim. Bana davetiye gönderdi kendisi. Onun davetiyesiyle Almanya'ya geldim. O zaman 2-3 senede bir 3 ay çıkış vardı yurt dışına geldiğimde. Geldim buraya, doktora gittik. Doktor bir başka doktora gönderdi bizi. Sigara dahil bütün alkolü bırakmamı söyledi doktor. Gene böyle cereyan...

0: Bize araştırmışlar beni. Diğer işçi kardeşlerimiz nasıl geldiyse aynı araştırmadan ben de o şekilde geçtim. Kabul ettiklerini söylediler araştırmalardan sonra. Beni müzisyen olarak kabul ettiler Almanya'ya. Ben halihazırda kendi işimi kendim veren oluyorum. Her ayda Alman hükümetine kazanç vergisi vererek kalıyorum burada. Her şeyleri kendim karşıladıktan sonra.
1: Bizim geçmiş ünlü edebiyatçılarımızdan merhum Behçet Necatigil şairleri anlattığı bir yazısında şairlerin hayatını 3 döneme ayırıyor. Bunlar diyor gurbet burcu, hasret burcu ve hikmet burcu. Şair diyor sanatçı ömrünün, daha doğrusu sanatının en olgunluk döneminde artık hikmet burcundan konuşmaya başlar. Neşet Ertaş gurbet ve hasret burçlarından geçti. Şimdi hakikaten o usta birikimiyle, o gelenekten getirdiği birikimiyle çok usta işi şeyler, sözler söylüyor. Yani hikmet burcundan konuşuyorsunuz.
2: Hikmet diye bir şey yok efendim. Hepimiz insanız. Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti diye bir halk türkümüz vardır. İnsan vücudu bir dünyadır. Her insan vücudu bir dünyadır. Penceresi de gözleridir. Bizler ruhuz hepimiz. Ruh olarak bu pencereden bakıyor dünyayı. Herkes kendi gözüyle görüyor. Onun için dünya bir penceredir. Her gelen baktı geçti demiş bizden evvelki bu türküyü söyleyen. Herkes kendi gözüyle görüyor dünyayı efendim. Hikmet denen bir şey yok. Ben şahsen gördüğümü, görüşümü, duyumu, duygumu, arife tarife hacet ne hak meydanda gördüysen, o sendedir, sen ondasın. Eğer bile bildiysen, arif olan bunu sezer, derunundan gevher ezer, daima seninle gezer can, gözüyle gördüysen.

0: Gençlerimize yönelik bunca yıldır çalıp söyleyen Neşet Ertaş'ın sanıyorum saz çalmaya heveslenenlere, sazı çok sevenlere yönelik herhalde tavsiye olmasa bile bunca yılın tecrübesiyle, birikimiyle söyleyeceği bir şeyler olsa gerek. Onları lütfeder misiniz efendim?
1: Onlara ne diyeyim efendim? Bunu dıngırdatmak için çalmasınlar da. Hani her çalan saz çalar, tatlı çalamaz, yar aşkı bağrında nar olmayınca diye bir türkü var. Bu sazın zaten bu sazı icat ettiren de yarın aşkıdır. Yüreğinde yar aşkı olmayan bu sazı çalarsa dıngırdadır. Ha sazı dıngırdatmış, ha karşısındaki dinleyenleri dıngırdatmış. Dıngırdatmasınlar da önce yarın aşkını yüreklerine koysunlar. Yarın aşkı onlara nasıl çalacağını tarif eder efendim.
2: Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş, 2000 yılının başlarında izleyiciyle buluşan 4 bölümlük bir belgesel. Bu belgeselde bir büyük ustanın, Neşet Ertaş'ın yaşamı ve sanatı var. Neşet Ertaş'ın özünde, sözünde, eserlerinde ise hep insan, hep aşk var. Neşet Ertaş'ı sevenlerinin evlerine, sevenlerini ise Neşet Ertaş'ın hayatına konuk eden yapım, TRT arşivindeki müzikli hazinelerden. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

0: Kerem Cem şarkı sözü yazarken başına gelen ilginç olayı Müzik Sayfası izleyicileri için anlattı.
1: İlk satırı kaydettim. Sonra uyumaya yattım. İkinci satır geldi. Üçüncü satır nakarat geldi.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında birbirinden ünlü isimlerin Manisa ve Trabzon'daki çok özel performansları.

0: İstanbul'da konser vermeye hazırlanan Anıl Durmuş kulisinin kapılarını Müzik Sayfası ekibine açtı.
1: Müzikle çok aşırı neşir olduğum bir zaman değildi işin açısı. Tamamen tesadüfi oldu olay.
0: Pop müziğin sevilen ismi Buray yeni bir şarkı yayınlayacağının müjdesini verdi.
2: Klibimizde güzel sürpriz sahneler var. Şimdi bozulmasın büyüsü.
0: Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.
3: Dünyanın en eski kent yerleşimlerinden biri olan Konya, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans imparatorlukları ve Selçuklu devletleri için önemli bir merkezdi. Konya'nın oturak aleminde sohbet ve müzik paylaşma geleneği giderek azalırken, Bent Sille'de bu geleneklerin iki önemli kültür taşıyıcısı olan Kemal Pekçağlar ve Köksel Tosun ile müzikli bir sohbet için oturma fırsatı buldum.

0: Konya'da bir şehir müziği var. Ona biraz daha açıklar mısınız?
1: Mevlana, Mevlevi Musiki'den çok etkilenmiş. Makamsal olarak, bitimsel olarak. Mesela bu Urfa'da halk müziği konuşurken ayak diye söylerler. Hiç makamsal bir şeyler konuşmazlar.
2: Türkiye'yi dinliyorum. Yarın TRT Müzik'te.

0: dalında ektim, koşanlar yanında ektim. Gilenar baharda gelsin bize yar, gelen de dersin Gilenar. A Gilenar, a Gilenar, Gilenar.
1: Bir bedende iki can, Türkiye, Azerbaycan.
2: Türkistan'dan Rumeli'ye yarın TRT Müzik'te. Bir can.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz. TRT Müzik ekranlarında yüreklerinize dokunacak adı gibi içten, adı gibi derin bir program Aşk Gözünden. Halk müziğimizin duayen ustası, hocası Erol Parlak Hocam ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla beraber Anadolu'muzun aynası, kadim geleneğimizin kültürel mirası, Aşk Gözünden doğan türkülerle yüreğinize misafir olmaya geldik.
1: Evet sevgili Deniz, ben de müsaadenle izleyicilerimize merhaba demek istiyorum. Saygı ve muhabbetle selamlıyorum hepsini. Yöreden yöreye, gönülden gönüle uzanan birbirinden değerli eserlerle kıymetli halkımızın huzurunda olacağız. Anadolu'muzun birbirinden değerli eserleri, anonim eserleri, kökü çok eskilere dayalı, hepimizin dinlediğimizde yüreklerimizde çok şeyler hissettiğimiz, gönüllerimize dokunan kıymetli eserleri. Bunların yanında biraz da bugünü yakalayan eserlere de yer vermeye çalışarak bir program hazırladık hep beraber. Umuyoruz gönüllere dokunur,
0: Mutlaka.
1: gönüllere bir ayna tutar, öyle demek istiyorum.
0: Bir de hocamın birbirinden güzel eserlerin yanında muhteşem şiirleri de var. Bugün hocam müsaadenizle programımız için Aşk Gözünden adlı kıymetli şiirinizi ben okumak istiyorum öncelikle.
1: Estağfurullah, lütfen.
0: Programımızı onunla açalım.
1: Buyurun.
0: Aşkın ummanından damlalar süzüp gönüller yoluna sunalım bugün. Diyardan diyara coş ile gezip aşkı can özünde duyalım bugün. Türküler söyleyip dostluktan yana hikmetli sözleri hep bin bir mana. Şifa olsun deyi sevgiyle cana. Armağan eyleyip diyelim bugün. Sevgi, saygı ve hoşgörü diyerek, yurt sevgisi, vatan, bayrak diyerek, birlik, beraberlik, dostluk diyerek, kardeşlik demine doyalım bugün. Söyleyelim türkülerin hasını, hissedelim özünü, manasını. Silelim kulağın bütün pasını, gönüller pak edip yuyalım bugün.
1: Evet.
0: Hocam yüreğinize
1: sağ
0: sağlık.
1: Ol, teşekkür ederim. Senin de gönlüne sağlık, nefesine sağlık, diline sağlık. Sevgili Deniz, dilersen ben de kıymetli müzisyen arkadaşlarımı tanıştırmak istiyorum. Halkımıza takdim etmek istiyorum. Onları zaten tanıyorlar halkımız. Sevgili Sedat Akdağ, kendisi hem sazın bütün çeşitlerini kullanacak, hem bunun yanında işte sazbüş denilen bir saz var. O ud, lavta gibi çalgıları da burada çalacak. Zurna, balaban, mey gibi çalgılarda da bizim çok kıymetli genç kardeşimiz sevgili Buğra Kutbay var.
0: Fena Buğra.
1: Evet, kemanede yine kıymetli kardeşimiz Harun Karateke var. Dönüyorum bu tarafa. Klasik gitarda Çağrı Gözeten, bas gitarda Ömür Kasa ve perküsyonda da vurmalı çalgılarda da Hüseyin Özdoğan. Hepsine şimdiden emekleri için hem teşekkür etmek istiyorum, ellerine sağlık diyorum.
0: Şimdi gelin hep beraber bu yürek yolculuğuna beraber çıkalım. Hocam, programın mimarı olarak ilk sizin türkünüzle başlayalım. Bir Eleşkirt türküsü
1: Evet.
0: okuyacaksınız.
1: Benim doğduğum ilçenin türküsü, Eleşkirt türküsü, kıymetli İsmet Koçkar'dan derlenmiş. Onu seslendireyim ben.
0: Lütfen hocam.
1: Onunla başlayalım.